Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Yıllar geçse de üstünden

Döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah Yanar Döner, acayipsin.

0: Döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

Günaydın, mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası, ben Serdar. Tüm dinleyenlerimize kalpten sevgiler, selamlar. Kolay bir gün, güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden Salı, 11 Ağustos tarihini yazıyoruz. Ve Çay Şekeri programı öncesi 5 ile 6 arası sizlerle ısınma turlarımızda birlikteyiz. Kolay bir gün olmasını diliyorum şu an. Yollarda iseniz tabii ki her zaman olduğu gibi güzel yolculuklar, iş ortamlarında olanlar, gece vardiyasında çalışanlar, sizlere de hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim, ayrılmayın.

Mutlu sabahlar, günaydın efendim. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkıları sizinle oluyor. Ben Serdar. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramı hatırlatmak isterim. 030 217 970 71. Güzel sabahlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Devam ediyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımız. Havalar bugün önceki günlere göre bir tık daha serin. Ama güneybatı bölgesinde sıcaklar termometreler önceki günlere düşmüş olmasına rağmen yine 30 derecelerin üzerinde seyredecek. Hatta perşembe, cuma 38-39 dereceleri yine göreceğiz. Batı Avrupa'da özellikle son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanıyor. Ortalama hava sıcaklığı 21.62 dereceye ulaşmış. Yapılan araştırmalarda 2022 yılında kayda geçen rekorun ardından o rekor bu yaz egale edildi. Bilhassa İspanya'da, Fransa'da orman yangınları, İtalya'da veya işte Yunanistan'da, Almanya'nın da dahil olduğu Batı Avrupa bölgelerinde hava sıcaklığı önceki yıllara göre çok çok çok yüksek diyor uzmanlar. Ve o sıcakları biz de Almanya'da özellikle güneybatı bölgelerinde, güney bölgelerde çok hissediyoruz bu yaz. Kıymetli dinleyenler, kolaylıklar diliyoruz bu sıcaklarda, özellikle yaşlılar, hamileler ve aynı zamanda tabii ki kronik rahatsızlığı olanlar, kendinize çok daha fazla dikkat etmeniz, fazla yormamanız gerekiyor. Günaydın, selamlar herkese, ben Serdar.

Ve devam edelim. Bu akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya'da Sturm Graz'la karşı karşıya geliyor. Maç saat 20.30'da başlayacak. İlk maçı Fenerbahçe'miz 2-0 kazanmıştı. Bu maçta da inşallah iyi bir oyunla, avantajla çıkacağı maçtan turu geçerek ayrılır diyelim. Maç saat 20.30'da TV 100 ekranlarından yayınlanacak. Dijital platform Esport Plus üzerinden de maçın yayınlanacağını söyleyelim. TV 100'den şifresiz bir şekilde maçı izleyebilecek spor severler. Saat 20.30'da ve sonrasında turu geçmesi durumunda Fenerbahçe bir üst turdaki rakibi Sparta Prag Olympic Lyon eşleşmesinin turu atlayanıyla olacak. İlk maçı Sparta Prag 2-1 Lyon karşısında kazanmıştı. Bu akşamki maç Fransa'da Lyon'da oynanacak. Onu da belirtelim. Güzel bir sabah diliyoruz. Herkese günaydın. Ben Serdar. Düştük.

Günaydın, keyifli sabahlar. Yarın kısmi güneş tutulması olacak. Özellikle Almanya'dan bu güneş tutulmasını göreceksiniz. Hani Almanya için kısmi güneş tutulması dememiz gerekiyor ama birçok güney ülkesinde, işte İspanya'da, Türkiye'de de tamamen bu güneş tutulmasını izleyebilecek insanlar. Ay güneşle dünyanın arasına girecek ve güneş ayın gölgesinde kalarak gün ortasında her yer birden karanlık olabilecek. Bu güneş tutulmasının %100 görülebileceği yerlerde, değerli Metropol FM dinleyenleri, Almanya'da özellikle güneş tutulmasının %84 ile %95 arasında gerçekleşeceği söyleniyor. Bir sonraki güneş tutulması 25 yıl sonra. Herkese keyifli sabahlar. Ben Serdar.

Günaydın bütün dinleyenlerimize. Keyifli sabahlar diliyoruz. Burası Metropol FM. Ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte startını verdik. Herkese güzel sabahlar, güzel günler diliyoruz. Bugün günlerden Salı, 11 Ağustos tarihini yazıyoruz. Güzel bir gün olsun. Dünden daha iyi bir gün, dünden daha keyifli bir gün olmasını diliyoruz. Saat 10'a kadar en güzel şarkılar. Bunun yanında gündemde neler var onlara bakacağız. Ve bunun dışında tabii ki sizlerin de kıymetli katılımıyla renkli, keyifli bir program olacak diye düşünüyorum. Bana ulaşın 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın, keyifli sabahlar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçim

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Bir şey mi dedin Demet Akalın, günaydın, merhabalar. Ve Kolombiya'ya bakıyoruz. Kolombiya'da dün büyük bir deprem meydana geldi. Deprem denilince tabii ki yüreklerimiz hep ağzımıza geliyor. Deprem deyince hepimizin kötü hatıraları var maalesef. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem yaşandı. Tsunami uyarısı da yapıldı. Bu depremde Kolombiya Cumhurbaşkanı La Espriella yapmış olduğu açıklamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiğini açıkladı. Birçok kayıp kişi de var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Acil durumda ilan edildi Kolombiya'da, kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Biz de durumla ilgili bilgi almak için spor redaktörümüz Volkan Ağır da tatil için Kolombiya'ya gitmişti. Ona bağlanacağız. Değerli Metropol FM dinleyenleri, Kolombiya'ya, Kolombiya halkına çok geçmiş olsun. Çok büyük bir deprem, 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı dün öğle saatlerinde. 6.42 yaptık biz de saatlerimizi. Günaydın. Çalışmakta olanlar, hayırlı işler. Kolaylıklar sizlere.

Rabia Tunçbilek ve Yarı Çıplak. Guten Morgen, merhabalar, hayırlı sabahlar. Almanya'da benzin fiyatları bir tık daha düştü sanki. Dün sabah gelirken görmüştüm, dizel 2.10 civarındaydı. Bu sabah da 2.10-2.11, önceki haftalarda 7-8 sent daha fazlaydı. İnşallah böyle bu düşüş devam eder diyelim. Benzin fiyatlarının daha şeffaf olması için, fiyat şekillendirilmesinin daha şeffaf olması için Nisan ayında getirilen saat 12 kuralı var. Bundan böyle o kuralla birlikte benzin istasyonları günde sadece bir kez benzin fiyatlarına zam yapabiliyordu. Onun öncesinde nasıldı? Her gün, her saatte istenilen zammı yapabiliyordu benzin istasyonları. Artık sadece saat 12'de fiyatları zamlayabiliyorlar. Buna uymayanlara, İşte saat 13'te zam yapan, 14'te zam yapan, defalarca zam yapanlara 100 bin euroya kadar ceza öngörülüyordu. Bu cezalara rağmen ya da bu öngörülen cezalara rağmen dememiz lazım, Almanya'da birçok kişi benzin istasyonlarının bu kurallara uymadığı yönünde şikayette bulunuyor. Sadece Temmuz ayında yapılan incelemeler doğrultusunda Almanya genelinde 1100 benzin istasyonunda toplamda 5000'den fazla ihlalin yaşandığı bildiriliyor. Ama hiçbirine de ceza verilmemiş, öyle de bir durum var. Ceza verilmediğini gören benzin istasyonu işletmeleri ne yapıyorlar? Hadi bir zam daha yapın. Yine ceza gelmedi. Tamam, bir daha zamla. İhlallerin %10'u özellikle Esso tankstellerinde yaşanıyormuş. 15 Esso benzin istasyonlarında bu ihlallerin meydana geldiği bildiriyor. SVR'in yapmış olduğu incelemeler doğrultusunda. Ve bu ihlaller pek kovuşturulmuyormuş. Bu kişilere sadece işte hakkınızda böyle böyle bir iddia var, konuyla ilgili düşünceniz nedir, ne söyleyeceksin, Anhörung schreiben gönderiliyormuş. Değerli Metropol FM dinleyenleri, yani bir ifade dilekçesi bekleniyormuş bu kişilerden, istasyon işletmelerinden. Öte yandan vatandaş da fazladan bu paraları ödemek zorunda. 6.47 yaptık saatlerimizi. Soner Sarıkabadayı, unuttun mu beni? Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
2: İster misin?
1: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
2: Hemen başvur.
1: Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Güzel sabahlar diliyoruz. Ege Türk'ü sunmuş olduğu Çay Şekeri programı devam ediyor. Ben Serdar. Guten Morgen. Loto'nun jackpotunda

50 milyon euro para birikti ve loto tarihinde ilk kez bu kadar uzun süreli bu jackpot kırılamadı. Bu para kazanılamadı büyük ikramiye. Geçen hafta sonu bu parayı kazanmak için birçok kişi loto oynamış ve bir rekor kırılmış. Geçen yıllara göre oynanan ya da lotoya harcanan para da artmış. 9 Ağustos günü toplamda neredeyse 55 milyon euroluk loto oynanmış. Önceki çarşamba gününde de toplamda 35 milyon euroluk loto oynandığı bildiriliyor. Geçen yıla karşılaştırdığımız zaman bu neredeyse iki kat daha fazla, kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Ve bu kadar uzun süreli büyük ikramiyenin kazanılamaması da pek fazla görülmüş şey değil. En son Mart ayında büyük ikramiyeyi kazanmış şanslı bir kişi. Mart 2026'dan bu yana kimse lotoda işte o doğru altı rakamı ve süper sayıyı tutturamamış, değerli Metropol FM dinleyenleri, onu da yine söylemiş olalım. 2025 yılında toplamda 20 kez jackpot kazanılmış. 2024'te 18. Bu yıl şu ana kadar sadece 2. Ne kadar uğursuz bir yılmış ya.

Toz pembe radyolarımızda manifest. Tegel Tüneli Tegel istikametinde kapalıydı. Durum devam ediyor mu? Oradan geçenler lütfen bize bir bilgi verirse mutlu olurum. 66 üzerinde de Ludwig Landmann Strasse üzerinde Wiesbaden yönünde ters yönde seyreden bir araç varmış. Aman burada dikkat. Lütfen sollama yapmayın. Ludwig Landmann Strasse 66 Wiesbaden istikametinde ters yönde seyreden bir araç var. Arzu arkadaşımız bildirdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ayhan diyor ki jackpot biraz daha büyüsün, hepsini birden kazanacağım diyor. Bu 50 milyondan fazla artmıyormuş zaten. Hani bu hafta da kimse kazanmasın. Bir sonraki çekilişte de yine en fazla 50 milyon euro para kazanılabiliyormuş. Ve hep sonraki çekilişlere devrediyormuş. Yani 50 milyonu bu hafta birisi kazanmış.

kazansın. Bir sonraki çekilişte otomatikman biraz daha fazla, normalden biraz daha fazla para oluyormuş değerli dinleyenler. Nerede bizde o şans demiş Osman arkadaşımız. Lotoda 49 rakam arasında doğru 6 sayıyı ve bir de süper sayı tutturma ihtimali 140 milyonda 1. 140 milyonda 1. Bu ne anlama geliyor? Yani nasıl bunu gözümüzde canlandırabiliriz? Düşünün, böyle bir futbol sahasına gözünüzü bağlayıp sizi bırakıyorlar futbol sahasına. Ve o futbol sahasına 140 milyon tane çiçek var. Hepsi sarı ve sen aralarından kırmızıyı bulman lazım. Sadece bir tane kırmızı var. Gözlerin kapalı o koca futbol sahasında. Hadi git bul. Hadi bul. Nerede bizde o şans?

Gel Uburdoma ve Hande Ünsal. Gelin gelin gelin, buyurun gelin. Metropol FM'de Çay Şekeri programında ikinci saatimiz işte huzurlarınızda başladı. Güzel sabahlar diliyoruz. Güzel bir gün diliyoruz günlerden. Salı 11 Ağustos tarihini yazıyoruz. Saat 10'a kadar Metropol FM'de Çay Şekeri programında güne birlikte başlıyoruz. En keyiflen güzel şarkılar ve yanında tabii ki gündemde olup biten ve tabii ki siz kıymetli dinleyenlerimizin de katılımıyla yine renkli güzel bir program olur diye olacak diye düşünüyorum. Saat 10'a kadar buradayız. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Fenerbahçe'nin maçı var bu akşam 20.30'da. Avusturya'da Sturm Graz'la karşı karşıya geliyor Fenerbahçe. Hemen onu söyleyelim. TV100 ekranlarından da bu önemli maçı izleyebilecek spor severler. İlk maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Bu akşam da güzel bir skorla adını bir üst tura playoff'a yazdırır inşallah diyelim. TV100 ekranlarında saat 20.30 itibariyle bu maçı izleyebilir spor severler. Hava nasıl? Hava sanki düne göre bir tık daha serin. Ama yarın itibariyle yine yükselişe geçecek hava sıcaklığı. Termometrelerin göstergeleri özellikle Orta Almanya'da, Mannheim'da, Frankfurt'ta, Stuttgart'ta, Batı eyaletlerinde değerli dinleyenler kolaylıklar diliyoruz. 0-30-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Şu an nereden dinliyorsunuz, ne yaparken dinliyorsunuz? Yazın, gönderin gelsin. Mesajlarınıza yer vereceğim biraz sonra. Gündemde neler var, neler konuşuluyor? Hepsi burada.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Yetiş şimdi adıma Sibel Can, adı elveda olsun. Metropol FM'deydi. Güzel sabahlar, herkese merhabalar. Gelen mesajlarınız var. Bakalım onlara.
1: Oku kardeşim, özenme bana. Sırtını devlete dayan.
0: Hasan Kudret Civan yazmış, bir de video göndermiş. Büyük bir kamyon galiba, onun içinden bizi dinlerken bir kayıt yapmış. Hasan Kudret Civan. Alen'den dinliyorum, Nordrhein-Westfalen'de yaşıyorum diyor. Ve bir müşterinin evine havuz kurmaya gidiyoruz. Her sabah sizi dinliyoruz, arabama biner binmez sizi dinliyoruz diyor. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hasan Kudret Civan, merhabalar. İzel Hanım da dinliyormuş. Arabaya bindiğimde hemen radyomu açıyorum. Fliegedienst'te çalışıyorum. Bazen Alman hastalarıma da radyonuzu dinletiyorum diyor. İyi dinlenmeler, iyi dinlemeler, iyi çalışmalar. Dinçer Bey'den bir mesaj var. Teşekkür ediyoruz. Turgay, günaydın sana da. Merhabalar. Wiesbaden'e doğru gidiyorum abi diyor. İyi yolculuklar. Loto'da 50 milyon euro para birikti jackpot'ta. Mart ayından beri bu jackpot'u kimse kazanamıyormuş. Öyle bir durum bizi bekliyor demek ki. Loto tarihinde ilk kez jackpot'u bu kadar uzun süre kimse kazanamamış. Yani oynayanlar bayağı bir beceriksiz çıkmış abi. Toplamda 50 milyon euro kazanılmaması durumunda da bir sonrakinde daha fazla para birik, yani daha fazla para kazanılamıyor. 50 milyondan daha fazla olmuyor. 49'dan 6 çekilişinde öyle de bir durum varmış. Ve geçen hafta nereden bakarsanız bakın toplamda 90 milyon euro para kazanmış Loto idaresi. Loto'ya para yatıranlardan. Geçen yılın aynı dönemine göre bu para 2 kat artmış neredeyse. Millet ya tutarsa ya bana çıkarsa diye diye. ...49 rakam arasından 6 doğruyu ve bir de süper sayıyı tutturma şansı 140 milyonda 1 değerli dinleyenler. 140 milyonda 1. Kafamıza yıldırım düşme ihtimali daha fazla. Ya da şöyle söyleyeyim. Düşünün, gözlerinizi bağlamışlar, bir futbol sahasına sizi bırakıyorlar, sizi çayıra salıyorlar. Gözleriniz kapalı bir şekilde o kocaman futbol sahasında 140 milyon tane çiçek var. Aralarından bir tanesi kırmızı, diğerlerinin hepsi sarı. Siz o kırmızıyı bulmanız gerekiyor. Sadece bir şansınız var. Bir tane çiçek çekeceksiniz, o da o tek kırmızı çiçek olması lazım. 140 milyonda bir. Ne şans ama. Bizde öyle bir şans var ki 140 milyon sarı çiçekten birini çek deseler biz kırmızıyı çekeriz. O kadar şansımız var.

0: Serdar Ortaç poşet parçası. Günaydın Dinçer Bey. Yol bilgisi veriyor. Teşekkür ediyoruz.
1: Serdar'ım günaydınlar canım kardeşim. Selamlar hem sana hem Metropol FM çalışanlarına hem Metropol FM dinleyicilerine. Güzel günler dilerim. Ben Dinçer abin. Havaalanı yolu açık. Gidişte dönüşte sıkıntı yok. Havalimanına gidecekler, Urlap'a gidecekler. Rahat bir gönlü rahatlığıyla yola çıkabilirler. Havalanı yolu, gidiş dönüş otoban açık. Seviyorum sizi.
0: Teşekkür ediyoruz. Dankeschön.
2: Dankeschön. Yani eyvallahın Almancası.
0: Berlin'den bildirdi Dinçer Bey. Sağ olsun. Havalimanı derken hani tüm yayın bölgelerimiz havalimanı var. Berlin Havalimanı için yaptı bu bilgiyi, verdi bu bilgiyi. Bu da Yaşar Divane.

Berna Tan, Kına, günaydın. Herkese merhabalar, güzel sabahlar diliyoruz. Burası Metropol FM, tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Çay Şekeri programı devam ediyor. Benzin fiyatları bir tık daha sanki geçen haftaya göre düşmüş durumda. Sabah saatlerine gelirken hep önünden geçin benzin istasyonunda hep fiyatlara bir bakıyorum, kontrol ediyorum. Dizel geçen hafta 2.17-2.18 civarındaydı sabah saatlerinde. Dün ve bugün 2.10-2.11 civarında, inşallah düşmeye devam eder diyelim. Almanya'da Nisan ayı itibariyle saat 12 kuralı getirildi. Bu kural doğrultusunda benzin istasyonları sadece günde bir kez zam yapabiliyor benzin fiyatına. O da saat 12'de. İstedikleri kadar fiyatları indirebiliyorlar ama sadece bir zam yapabiliyorlar. Bazı istasyonlar sanıyorum bunu yanlış anladılar. Günde bir defa zamlayabilirken defalarca fiyatı indirebilirler aslında kural. Ama bazı istasyonlar günde bir defa fiyatı indiriyor, istedikleri kadar zamlıyorlar. 100 bin euro kadar cezası var denildi bu kural getirilirken. Buna uymayanlara 100 bin euro kadar ceza verilecek denildi. SVR'in araştırmasına göre sadece Temmuz ayında 1100 istasyonda toplamda 5000'den fazla ihlal meydana gelmiş sadece bir ayda. Diğer aylara falan bakacak olursak Almanya'nın dört bir tarafında kurala uygulayana herhalde enayi gözüyle bakıyorlar ki kimse kurala uymuyor neredeyse. En çok kural ihlalin yapıldığı istasyonların başında da ESO tankşteriler geliyormuş. İhlallerin %10'u ESO tankşterilerde oluyormuş. ESO tankşterilerinde günde bir defadan fazla zam yapıldığı ortaya konuluyor. Şikayetler o yönde değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve hani cezası var deniliyor ya. Tabii bu şikayetler üzerine hemen yetkili merciler harekete geçip işte oralara o cezaları kesmeleri gerekiyor. Ama ceza kesen yokmuş. Ceza kesilmediğini gören benzin istasyonu işletmeleri de ceza yok mu? Bir zam daha yapın. Hadi bir tur daha. Yapıştır.

0: nefis Bilal Ancı ile Hakan Bektaş, Yaktın Beni. Hemen ardından durmak yok. Devam. Metropol FM burası. Ver ver ver. Son sesi ver. Yak boksları.
1: Cayır cayır cayır cayır yanıyor.
0: Açtın mı radyonun sesini?
2: Açtım. Memati seni duyuyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Mevsim konfor hayal değil. Beydilli Winter Garden'la yüksek kalite, şık tasarım ve uzun ömürlü kullanım bir arada. Hemen bizimle iletişime geçin, kış bahçesi projenizi birlikte hayata geçirelim. Beydilli Winter Garden, yaşamınıza ışık katın. Telefon 0163 60 84 489.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar diliyoruz. Trafikte durum nedir? Bir aksaklık, problem, hele de radar varsa lütfen bize söyleyin, bize yazın. 0 30 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. İşte harika bir şarkı daha sizler için radyolarınızda. Gülden Mutlu ve Mendil parçası. 7.52 yaptık saatlerimizi. Guten Morgen.

Gözyaşını silen mendilin olayım. Vay ne güzel sözler. Gülden mutlu Metropol FM'deydi. Bu akşam Avusturyalı taraftarların da gözyaşlarını silen mendil oluruz. Fenerbahçe'miz Sturm Graz'la oynayacak Avusturya'da deplasmanda saat 20.30'da. Zinti Türk'ün Wider in Wien. Eigentlich in Graz. Evet, saat 20.30'da TV100 ekranlarından Fenerbahçe Sturm Graz deplasman maçını izleyebilirsiniz. Şifresiz bir şekilde. Ve Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Ve güzel bir skorla en azından kaybetmeden adını bir üst tura playoff'a yazdırır Fenerbahçe inşallah diyelim. Ve playoff'taki rakibi de bu akşam belli oluyor. Playoff'taki rakibi ya Sparta Prag olacak ya da Fransa'nın Olympique Lyon takımı olacak. Ve o playoff'u da geçerse Fenerbahçe uzun yıllar sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Hadi bakalım, bol şanslar, başarılar diliyoruz saat 20.30'da. Sturm Graz, Fenerbahçe.

Demet Sarıoğlu, aşk perisi Melis Fis'le beraber saatlerimiz 8 olmak üzere. Derya Ulu, Şımarık'la bu saatimizi noktalıyoruz. Radyolarına yeni ses verenler. Güzel sabahlar, sizler de hoş geldiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
3: İster misin?
2: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
3: Hemen başvur.
2: Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

Ediz olmamış mı? Günaydın. Merhabalar. Radyolarına ses veren dinleyenlerimiz. Selamlar sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Çalışmakta olanlar hayırlı işler. Necmi yazmış. İspanya'dan dinliyorum şu an diyor. Bir de İspanya'dan benzin istasyonundan bir fotoğraf göndermiş. Dur bir bakayım. E10 benzinin litre fiyatı inanılır gibi değil. 1.52 be. 1.52 be. Necmi gelirken bize de bir bidon getirir misin lütfen ya? Vallahi helal olsun İspanya. Her şey helal olsun. Dünya futbol şampiyonluğu da helal olsun. Bizim bidonu unutma Necmi. Almanya'da da zam üzerine zam. Günde sadece bir kere zam yapabilirler ama zama zam koyuyorlar. Zamına zam koyuyorlar. Al bunu da zamana koyduk diyorlar.

Sezen Aksu, onu alma, beni al. Metropol FM'de oldu. Dinleyicimiz Nebahat Hanım diyor ki Sanchez varken İspanya'nın sırtı yere mi gelir ya diyor. Adamın dibi diyor. Adamın dibi kare kökü. Sezen Aksu onu alma beni al dedi de benim de aklıma şu soru geldi bu şarkının ardından. Hani onu yapma bunu yap dediğin ne var? Onu alma bunu al dediğin. Onu şöyle yapma böyle yap dediğin ne var? Hadi bakalım çok komik cevaplar gelecek diye düşünüyorum. O markayı alma bu markayı al. Sarışını alma ismer al. Almanya'da tatil yapma, İspanya'da yap gibi. Sezen Aksu dinle, Macide Pekkan dinle gibi. Hadi bakalım. 0-30-217-970-71. Yürü.

0: Ajda Pekkan, Ben Yanmışım. Radyolarımızda tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları. Günaydın. 0-30-217-970-71 numarasına gelen mesajlarınıza bakıyoruz şimdi. Onu alma, beni al şarkısından sonra. Şunu yapma, bunu yap dediğiniz ne aklınıza geliyor? Züleyha yazmış. Borç verme, borç al. BMW almadı, ne alırsan al. Mahmut yazmış. İsmini yazmayana Mahmut diyorum ona göre. Hakan yazmış Berlin'den. Milka alma, Nusbayser al. Sebo yazmış. Saat 5'te işe kalkma, evde kal. Mine yazmış. Kumral alma, kumral alma, esmer al. Siz sarışınsınız. Kürşat yazmış. Kayseri'den dinliyorum diyor. Kayseri.
1: Kayseri. Kayseri.

0: Sena Şener, Faruk Sabancı, Gurbet. Günaydın. Şunu yapma, bunu yap dediğin ne var diye sorduk dinleyicimize. Sağ olsun. Tanju yazmış, diyor ki evlenme, bekar kal. Bünyamin Falcı yazmış. Samsun'dan dinliyorum diyor. Lahmacun yeme, Samsun pidesi ye diyor. O da güzel oluyor ya. Kayık pide böyle. Bir de bir tane yumurta kırdıracaksın ona. Oh, mis gibi. Pidenin fiyatı ne oldu abi Türkiye'de? Ya böyle dinleyenlerimizden, insanlardan Instagram'da hep böyle işte şurada şu yemeğe bu fiyatı, bu parayı verdim falan diye paylaşımlar oluyor. Yok mu ya bunun hiç ucuz bir yeri? Şimdi Instagram'da şöyle bir akım başladı. Ucuz yerler paylaşılıyor. Pahalı yerler değil. Artık ucuz yerler paylaşılıyor. Çünkü pahalı yerlerin artık o paylaşımları pek tutmuyor. Ucuz yerler. İnsanlar ucuz yerlere daha fazla ilgi gösteriyor. Hadi bakalım. Küçük bir ara. Sonra buradayız. Günaydın.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Değerli dinleyenler, Stuttgart Merkezi Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı grupların genç erkekleri boks ve dövüş sporları gibi etkinliklerle kendi çevrelerine çekmeye çalıştığı uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden duyurulan etkinliklerin ardından aşırı sağcı mesajların verildiği belirtiliyor. Güvenlik birimleri Dedrdevik ve Identitere Bewegung adlı yapıları özellikle takip ediyor. Frankfurt ile Mannheim arasındaki Riedbahn hattında bugün yeniden kısıtlamalar gündemde. Frankfurt Stadyonu'ndan Mannheim-Waldorf arasındaki bölüm saat 10 ile 15.30 arasında kısmen kapatılacak. S9 seferlerinin bir bölümü iptal edilirken RE70 hattında gecikmeler yaşanabilecek. Bazı uzun mesafe trenleri ise Darmstadt üzerinden yönlendirilecek. Baden-Württemberg'de ağır vasıta, tır ve kamyonların önümüzdeki hafta sonundan itibaren pazar ve resmi tatil günlerinde de geçici olarak çalışması izin verilmesi planlanıyor. Amaç nehir taşımacılığındaki aksaklıkları hafifletmek. Lojistik sektörü ise bir geminin 150 kamyonluk yük taşıyabildiğini ve sürücü eksikliğinin önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtiyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Deutsche Bahn çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Yılın ilk yarısında yaklaşık 1000 saldırı kaydedildi. 780 olayda çalışanlar hafif yaralanırken 22 kişi ağır yaralandı. Federal Ulaştırma Bakanı Bilge rakamları ve çalışanların anlattıklarını sarsıcı olarak değerlendirdi. Almanya'da asgari ücret ihlallerinin son 10 yıldaki toplam maliyeti 64 milyar euroyu buldu. Alman Sendikalar Birliği DGB'ye göre bunun 35 milyar eurosu çalışanların alamadığı ücretlerden kaynaklanıyor. Almanya yarın yaşanacak güneş tutulmasına hazırlanıyor. Güneşin yaklaşık %85'i ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Avrupa Uzay Ajansı ESA uzmanları tutulmanın yalnızca sertifikalı özel gözlüklerle izlenmesi gerektiğini belirtirken normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamıyor. Kamera, dürbün ve teleskop kullananların ise cihazlarına mutlaka özel güneş filtresi takması gerekiyor. Değerli dinleyenler, Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki şiddeti deprem sonrası acil durum ilan edildi. Güncel bilgilere göre bölgede en az 132 kişi hayatını kaybederken çok sayıda bina yıkıldı, elektrik ve telefon hatları ile bazı havalimanları da zarar gördü. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Altın gün, koca dünya, günaydın, günlerden salı ve 11 Ağustos tarihini yazıyoruz. Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM'desiniz ve bakalım kim ne göndermiş. Onu alma, bunu al dedi ya Sezen Aksu. Biz de dedik. Bunu yapma, şunu yap dediğin, bunu alma, bunu al dediğin ne var? Mesajlar kimle göndermiş?
1: Yaz kızım.
0: Şahin yazmış. Şuraya koy ve kaybol. Nedense babam geldi aklıma. Başka Ferhat. Don alma, boxer al. Sucuk alma, pastırma al. İsimlerinizi yazınız. Tuncay yazmış. Bizim burada Bursa İnegöl'de lahmacun 130 lira, pide 300 lira diyor. Vay be, önceden nasıl, fiyatlar nasıldı hatırlıyor musun? Necmi yazmış. Konyalı alma, İspanyol al. Necmi, İspanya'ya gittin, huyun suyun değişti Necmi. Necmi. Frankfurt'tan. Ha, ona baktık. Yusuf yazmış. Yusuf diyor ki arabayı Japon'dan, hatunu Balkan'dan alıyor.
2: Bu ne be?
0: Yusuf bak, yenge de dinliyor, ne diyor sana?
3: Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum.
0: Dayağı yedin Yusuf. Gülşen burada. Son ses dinleyin.

Arabayı Japon'dan, hatunu Balkan'dan al diyen Yusuf. Bir de şey var. Aklı kelden, benzini şelden al. Saatte Nacar, kadında Macar. Mesajlara bak.

0: En çok sevdiğimiz Gülşen şarkılarından biri. Seyre dursun aşk. Onu alma bunu al dediğiniz ne aklınıza geliyor? Onu yapma bunu yap. Onu alma bunu al. Çok güzel mesajlar var. Offenbach'tan İsmail. Ev alma. Komşu al. BMW alma, Audi al. Gram altın alma, çeyrek al. İsmail süpersin. Başka? Birisi de şey yapmış. Nefes alsın yeter. Bu doing mesajı olmuş. Doing mesajı. Günün doing mesajı bu arkadaşımızdan geldi. Nefes alsın yeter. Reyhani yazmış. Ev alma komşu al. Reyhani. Alman'ın arabasını al. Rus'un hatununu al. O ne var? Saatte Nacar. Kadında Macar. İsmini yazmamış olan dinleyicimiz.
1: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Başka. Fatih yazmış. Fatih Karasu. Evi tuğladan, kızı muğladan al. Fatih.
2: Pes valla ne güzel söylüyorsun hayret. Aklım
0: kalbim. Devam ediyoruz. Harikasınız. Süpersiniz süper. Kalbim aklımı yine dinlemiyor, dinlemiyor, dinlemiyor. Paran varsa BMW, paran yoksa almayı ve. Öyle değil o. Paran varsa BMW, paran yoksa binmeyi ve.

0: Cem Benevi sevme diyor. 852. Fırat yazmış. Hep aynı şarkıları çalma, başka şarkılar çal. Onu yapma, bunu yap dediğimiz neler aklınıza geliyor dedim ya. O şarkıyı çalma, bunu çal. Bakacağım, küçük bir ara veriyoruz. Ondan sonra buradayız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Große Bergstraße 201. 4 mevsim konfor hayal değil. Beydilli Winter Garden'la yüksek kalite, şık tasarım ve uzun ömürlü kullanım bir arada. Hemen bizimle iletişime geçin, kış bahçesi projenizi birlikte hayata geçirelim. Beydilli Winter Garden, yaşamınıza ışık katın. Telefon 0163 60 84 489.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Gündüzleri neyse tamam, gecelere hep yangın yeri Elif Buse Doğan. Süper. Siz de süpersiniz. Vallahi çok güzel mesajlar geldi. Onu alma, bunu al dediğiniz, şunu yapma, bunu yap dediğiniz neler aklınıza geliyor? Sezen Aksu'nun Onu Alma Beni Al şarkısından sonra bu soruyu sorduk dinleyenlerimize. Şenol Stuttgart'tan yemeğin salçalısını al. Gerisini biliyoruz. Sağ ol Şenol ama senden bir mesaj daha bekliyorum, tamam mı? Duisburg'dan Mehmet yazmış. Yok, Duisburg'dan yazdım diyor. İsmimi vermiyorum ama Mahmut değilim diyor. Mahmut değilsen ama ben ne diyem? Şakir mi diyem? Ya falanca yerden kız almayın mesajları geliyor. Onları okumuyorum, tamam mı? Hani kötü bir tecrübe edinmiş olabilirsiniz ama bunu bütün bir bölgeye, bütün bir memlekete mal etmeyin. Sonra ben uğraşıyorum burada. Akıllısını, okumuşunu alma diye yazanlar var. Allah Allah. Kızı İzmir'den al demiş.

Muammer Bey, kızı İzmir'den al, kaynanayı mümkünse uzaktan al. Bu ara babamın ismi de Muammer'dir ha. Abi Muammer ismi bana çok sert bir isim gibi geliyor. Size de öyle geliyor mu, yoksa ben babamdan ötürü mü öyle düşünüyorum? Hani Muammer bir Hilmi gibi değil. Bir Necmi gibi değil mesela. Muammer. Hani 2 yaşındaki çocuk da Muammer olsa hemen şöyle bir hazır ola geçiyorsun sanki. Orhan, ah alma, dua al. Çok güzel. Dua edeniniz bol olsun. Bol olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. In den Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Piloten ist Bewegung gekommen. Beide Seiten haben sich auf ein umfassendes Verfahren zur Schlichtung geeinigt. Darüber informierte die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit ihre Mitglieder in einem Rundschreiben.
2: Die gute Nachricht für Lufthansa-Passagiere ist, weitere Streiks wird es vorerst nicht geben. Bei den Gesprächen mit einem Mediator geht es vor allem um die Gehälter und die Altersversorgung der Piloten von Lufthansa, Lufthansa Cityline, Eurowings und der Frachttochter Lufthansa Cargo. Ein weiterer Streitpunkt ist, dass der Vorstand Flugzeuge und Crews in Unternehmen verlagern will, in denen schlechtere Tarifbedingungen gelten. Deshalb hatte die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit ihre Mitglieder in diesem Jahr schon an 7 Tagen zum Streik aufgerufen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten in Kolumbien ist das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Rettungskräfte suchen in eingestürzten Gebäuden nach Überlebenden. Die Regierung des südamerikanischen Landes rief den Notstand aus. Bei dem Beben der Stärke 7,4 kamen mehr als 110 Menschen ums Leben. Nach der Führung in Teheran macht nun auch US-Präsident Trump Entschädigungszahlungen zur Bedingung für künftige Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts mit dem Iran. Der Iran solle für alle Menschen zahlen, die in der Vergangenheit von iranischer Seite schwer verletzt oder getötet worden seien, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
3: Es dauerte nicht lange, bis Trump auf die Forderung Teherans reagierte und exakt dasselbe forderte. Es sind politische Signale, die beide Kriegsparteien damit aussenden, die da lauten, wir weichen keinen Zentimeter. Für Trump kann das nach hinten losgehen, weil er einen Ausweg aus dem Krieg finden muss. Er wollte ihn eigentlich auf einige Wochen begrenzen, doch der Konflikt dauert nun schon länger als 5 Monate. Aus Washington, Anna Ringle.
1: Der Wechsel hin zur Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Das zeigt eine Auswertung der Versicherung Huckoburg. Von allen Privatkunden, die im 2. Quartal ihr bei der Huck versichertes Auto wechselten, stieg fast jeder 8. von einem Auto mit Verbrennungsmotor auf einen reinen Stromer um. Das sind doppelt so viele wie im Gesamtjahr 2025 und der mit Abstand höchste Quartalswert seit Einführung der Erhebung Anfang 2020.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzun süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenlemeye 467 milletvekili evet, 87 milletvekili hayır oyu verdi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı. İyi Parti grup olarak yasaya karşı çıktı. Çerçeve yasanın oylamasına 31 milletvekili katılmadı. Terörsüz Türkiye yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından siyasilerden birlik mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemeyi Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve sürecin bundan sonra dikkatle izleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verilen yüksek desteğin siyasi mutabakat açısından önemli olduğunu belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise hayırlı uğurlu olsun dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan 12 maddelik yasa nasıl uygulanacak bakalım. Düzenlemenin uygulanabilmesi için önce PKK-KCK'nın silah bıraktığının ve örgütsel varlığına son verdiğinin güvenlik kurumlarınca teyit edilmesi gerekiyor. Ardından Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul ve meclis bünyesindeki izleme ve irtibat kurulu takip edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'le Ankara'da görüştü. Erdoğan, iki ülke arasında yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayisinde önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de ele alındı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında bu akşam deplasmanda Sturm Graz'la karşılaşıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertlilere tur için beraberlik ya da tek farklı mağlubiyette yetiyor. Maç saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de Oosterwolde, Musaba ve Ederson forma giyemeyecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 20 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 29 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler ve güneş gözlüğü yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 82 sent. Çeyrek altınsa 213 euro 18 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 9 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

Özgün, kandırmam lazım. Güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Merhabalar, merhabalar. Loto'nun jackpot'unda 50 milyon euro birikmiş, kimse bu 50 milyonu bir türlü kazanamıyor. Mart ayından bu yana kimse altılıyı tutturamamış. Loto'da ve Mart'tan bu yana jackpot giderek yükseliyor. Son haftalarda da kimse bir şey bilemiyor. Ve 50 milyon, 50 milyon üzerine de fazla gelmiyor. Hep 50 milyonda kalıyor. Geçen hafta bayağı insan loto oynamış. Loto'ya toplamda 90 milyon euro para harcanmış. Kimse kazanamayınca bu işler böyle. Am ende gewinnt immer die Bank. Bu yıl büyük ikramiyeyi sadece iki kez kazanmış şanslı işte kişiler. Geçen yıl 20'den fazla, önceki yıl 18 kez. Yani bu yıl büyük ikramiye biraz daha fazla olacakmış. O sebeple kıymetli Metropol FM dinleyenleri, 6 rakamı doğru tutturma 49 rakam arasında, bir de süper sayı bilme ihtimali 140 milyonda 1. İyi, çok değilmiş. Bir insanın kafasına yıldırım düşme ihtimali daha fazla. Bak, bize o düşer, öbürü düşmez. Bak şöyle. Bir futbol sahası düşünün ve futbol sahasından 140 milyon tane çiçek düşünün. Ve sizin gözlerinizi bağlayacak birisi ve o çiçekler hepsi sarı. Aralarına bir tane kırmızı var, başka bir renk var. O bir taneyi bulmanız lazım, gözünüz kapalı. Tek bir şansınız var. Loto'da doğruyu, 6 doğruyu bir de süper sayı tutturma ihtimali bu kadar abi. Bizde de yani, bizde de öyle bir şans var ki o 140 milyon çiçeğin arasında size derler ki sadece bir tanesi kırmızı, sen bir tane sarı çekeceksin. Biz gidip o kırmızıyı çekeriz abi.

Bana da söyle, ben de bileyim. Ferdi Baba'nın unutulmaz harika eseri. Zinet Sani söyledi. Günaydın. Hasan Kudret Civan Alen'den dinliyor bizi. Ve bir müşterinin evine diyor havuz yapacağız. Havuzu kalıp halinde götürüyorlardı. Sabah saatlerinde yazmıştı. Ve şimdi yerleştiriyorlarmış havuzu. Bir bakarsın abi, iyi oldu mu diye bir de sen girersin, bir çimersin orada. Bu loto dedim ya, hani 140 milyon çiçeğin arasından o doğru olanı bulmanız lazım, gözleriniz kapalı. Ama dedim bizde öyle bir şans var ki hani 140 milyonla ödül olsa biz gideriz o tek bir taneyi buluruz. Temel yazmış. Bu şeye benziyor diyor. Deniz dolu kaymak olsa bize kaşık bulunmaz diyor. Benim aklıma buna benzer bir tane daha geliyor da söyleyemiyorum şimdi. He o hani gökten. Berlin'den Tuğçe. Günaydın. Merhaba. Alma Ford olursun Lord. Fatih yazmış.

Sürgün aşkımız Derya Ulu. Harika oldu vallahi. 9:27 yaptık saatlerimizi. Onu alma bunu al dediğiniz ne geliyor aklınıza? Onu yapma bunu yap diyeceğiniz ne var? Bunu sorduk. Sezen Aksu'nun Onu Alma Beni Al şarkısını dinledikten sonra aklımıza bu soru geldi. Urbach'tan Tamara yazmış. Eşimle home office'te çalışıyoruz. Aslında yan yana oturuyoruz ama sana yazayım dedim diyor. Şu an şaşıracak diyor. Diyor ki kocacığım çay yapma bana kahve yap diyor. Tamara, Liferando muyum ben? Benim üzerimden sipariş veriyorsun. Çağlar yazmış. Onu alma bunu al sorusuna diyor ki Galatasaray'a çağrım şu olsun diyor. Lau'yu alma Can Uzun'u al. Zeliha Uçar Frankfurt'tan kıyafet alma altın al. Aklı kelden yakıtı şelden al. Mahmut yazmış. Başka? VDR dinleme, Metropol FM dinle. İsmini yazmamış bir Mahmut daha diyor ki dedemin bir sözü var, en güzeli onlar ya, dedelerimizin sözleri. Bir gün özel bir köşe yapacağım. Dedelerimizin, babalarımızın, analarımızın, nenelerimizin sözleri. Dedemin bir sözü vardı diyor dinleyicimiz. Lastik alırsan Pirelli, kız alırsan olsun 1.50.

Tarla alırsan olsun eve yakın, kız alırsan olsun kıçın yere yakın. Öyle. Senin dede de ne laflar varmış ya? Kim bu dede? Yaktım.

0: Yaktın beni. Bilal Hancı ile Hakan Bektaş. Günaydın. Dinleyenlerimiz diyor ki Serdar'ın söyleyemediğin deyim benim de aklıma geldi. Tam o senin dediğin ne diyor? Evet. Serdar, 10'da bırakma, 11'de bırak. Demiş. Sevo yazmış. İşe gidip çalışma, harç 4 al evde kal. Niye onu alma bunu al dediğiniz ne var? Ya da onu yapma bunu yap dediğiniz ne var diye sordum. Dinleyicimiz diyor ki. Çetin diyor ki but now I'm done. Benim gözlerimi kapatmadan gönder. O sahaya ben yine o kırmızı çiçeği bulamam. Günün doing mesajı. Kısa bir haber arası yapalım. Sonra buradayız. Günaydın.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Değerli dinleyenler, Stuttgart Merkezi Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı grupların genç erkekleri boks ve dövüş sporları gibi etkinliklerle kendi çevrelerine çekmeye çalıştığı uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden duyurulan etkinliklerin ardından aşırı sağcı mesajların verildiği belirtiliyor. Güvenlik birimleri Dedrdevik ve Identitäre Bewegung adlı yapıları özellikle takip ediyor. Frankfurt ile Mannheim arasındaki Riedbahn hattında bugün yeniden kısıtlamalar gündemde. Frankfurt Stadyonu'ndan Mannheim-Waldorf arasındaki bölüm saat 10 ile 15.30 arasında kısmen kapatılacak. S9 seferlerinin bir bölümü iptal edilirken RE70 hattında gecikmeler yaşanabilecek. Bazı uzun mesafe trenleri ise Darmstadt üzerinden yönlendirilecek. Baden-Württemberg'de ağır vasıta, tır ve kamyonların önümüzdeki hafta sonundan itibaren pazar ve resmi tatil günlerinde de geçici olarak çalışmasına izin verilmesi planlanıyor. Amaç nehir taşımacılığındaki aksaklıkları hafifletmek. Lojistik sektörü ise bir geminin 150 kamyonluk yük taşıyabildiğini ve sürücü eksikliğinin önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtiyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Deutsche Bahn çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Yılın ilk yarısında yaklaşık 1000 saldırı kaydedildi. 780 olayda çalışanlar hafif yaralanırken 22 kişi ağır yaralandı. Federal Ulaştırma Bakanı Bilger rakamları ve çalışanların anlattıklarını sarsıcı olarak değerlendirdi. Almanya'da asgari ücret ihlallerinin son 10 yıldaki toplam maliyeti 64 milyar euroyu buldu. Alman Sendikalar Birliği DGB'ye göre bunun 35 milyar eurosu çalışanların alamadığı ücretlerden kaynaklanıyor. Almanya yarın yaşanacak güneş tutulmasına hazırlanıyor. Güneşin yaklaşık %85'i ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Avrupa Uzay Ajansı ESA uzmanları tutulmanın yalnızca sertifikalı özel gözlüklerle izlenmesi gerektiğini belirtirken normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamıyor. Kamera, dürbün ve teleskop kullananların ise cihazlarına mutlaka özel güneş filtresi takması gerekiyor. Değerli dinleyenler, Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası acil durum ilan edildi. Güncel bilgilere göre bölgede en az 132 kişi hayatını kaybederken çok sayıda bina yıkıldı, elektrik ve telefon hatları ile bazı havalimanları da zarar gördü. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Alişan Kadere Bak'la Metropol FM'deydi. Hemen şimdi Hadise. Tüm prenseslere prenses parçası. 9.40 olmak üzere saatler. Günlerden Salı, 11 Ağustos. Ağustos'un 11'i. Das muss man sich mal reinziehen, Alter. August. Der 11. August. Eylül'e doğru gidiyoruz ya.

Hadise Prenses. Günaydın, merhabalar. Loto konusuyla ilgili Vedat diyor ki, her hafta oynarız. 6'yı geçsin. 3'ün birini bile bulamıyoruz. Şans oyunu bağımlılık yapar arkadaşlar. Bizimki bilgi amaçlı, o kadar. Hani kimseyi loto oynamaya falan teşvik etmiş olmayalım. Loto şans oyunları bağımlılık yapar. Onu yapma, bunu yap dediğin ne var? Onu sormuştuk. Dinleyicimiz diyor ki, o takımlı olma, bu takımlı ol. Şimdi takımların isimlerini vereceğim. Niye o mesajı okuyorsun diye diğerleri kızacak. O takımlı olma, bu takımlı ol. Musti yazmış. Ev yapacaksan Tuğla'dan, kız alacaksan Muğla'dan al diyor. Onu yapma, bunu yap, ya da onu alma, bunu al dediğin ne var? Eskiler ne demiş diyor Kölden Serkan. 5 kuruş fazla olsun, fıstığı yeşil olsun. Güzel. Kalite önemli. Başka? Dedem derdi diyor dinleyicimiz. Su akarken testiyi dolduracaksın. Bu dedelerimizin sözleri, nelerimizin, büyüklerimizin sözleri. Bunlar için özel bir program yapacağım bir gün. Diğer bir arkadaşımız yazmış. O da herhalde sürücü okulu sahibi. Diyor ki, ehliyeti oradan alma, gel bizden al. Şimdi ismini okuyacağım. Reklam olacak, okumuyorum ismini ona göre. Sana Sebastian ismini koyuyorum. Sebastian. Dert alma diyor Emi. Dert alma uşağım. Yayla havası al. Yakında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Große Bergstraße 201.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Turan Şahin, ya ben anlatamadım ya sen anlayamadın. Saatlerimiz 9.52, Çay Şeker programımızın artık son dakikaları. Şeyi gördünüz mü? Lütfü Türkan diye bir milletvekili var Türkiye'de. Ve diyor ki gurbetçilerimiz memleketlerini, vatanlarını çok seviyorlar. O zaman her yıl aile başı ülkeye girerken 500 euro versinler diyor. Bunu da sosyal medyada köpürtmüş bayağı. Kaç kişi paylaşmışlar. Sizce haklı mı diye Türkiye'deki insan. Tabii ki haklı. Madem buradaki seçimler için oy kullanıyorlar. Madem burayı o kadar övüyorlar. Madem burası cennet. O zaman buraya gelirken de o kadar para ödesinler diye. Türkiye'deki insanlar özellikle. Ya öyle bir şey var o Türkiye'de ya. Hani Avrupa'dan gelen insanlara böyle bir acayip bir gıcık olma durumları var. Hani ben ona kıskançlıkla ifade ediyorum. Başka bir şeyle ifade etmiyorum. Zamanında böyle annelerimiz, babalarımız durmadan götürmüşler buradan. Doldurmuşlar götürmüşler. Onlardan iyisi yoktu o zamanlar. Ama şimdi yeni gelen nesil, annelerimizden babalarımızdan biz gördük. Verdiler. Vermedikleri zaman kötü olurlar. Biz de ne yapıyoruz? Mesela annelerimizden babalarımızdan sonra biz götürmüyoruz fazla. Biz götürmediğimiz için de bizden kötüsü yok. Buyur. Abi adamlar yolda gelirken kaza yapın diye böyle beddualar ediyorlar. Olacak şey değil. Ve şimdi bir milletvekili çıktı diyor ki Türkiye'ye girerken diyor 500 euro ayak bastı parası verebilirler. Bunu verirken de mutlu olurlar. Çok mutlu oluruz. Biz hep diyorduk zaten niye bizden ayak

0: Seni her gördüğümde günaydın, merhabalar, merhabalar. Bu az önceki Avrupa'daki Türkler Almanya'ya geldiğinde her yıl aile başına 500 euro ayak bastı parası ödeyebilirler diye Türkiye'de bir milletvekili bir öneride bulunmuş. Onlar memleketlerini, vatanlarını çok seviyorlar. Para da çok. Hani Türkiye'deki insandan bu niye istenilmiyor mesela? Hani sizde para yok. Türkiye'ye gelenlerde para çok. Genel, bak, genel fikir hep bu. Biz niye kazık yiyoruz? Bize niye hep daha fazla para istiyorlar? Bunlarda para çok. Bunlar çok kazanıyor. Hani Almanya'da çalışanlar çok kazanıyor değil. Bunlar, biz buyuz. Bunlar çok kazanıyor. Av sezonu. Şimdi buna bir de milletvekili eklendi. Diyor ki Türkiye'ye gelenler her yıl 500 euro ayak bastı parası ödesinler. Mete arkadaşımız, Mete Kaptan cevaben şunu diyor.
1: O konuda, ayak bastı parası konusunda şunu düşünüyorum. Euro mu alırlar?
0: Euro mu alırlar? Euro mu? Yarın konuşuruz bunu. Çay Şekeri programında 6 ile 10 arası. Benden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için merci. Teşekkürler. Dankeschön.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Wegen des anhaltenden Niedrigwassers am Rhein und anderen Flüssen sollen mehr Transporte auf die Straße. Mit Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben weitere Bundesländer angekündigt, das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw vorübergehend auszusetzen. Der Logistikverband BGL bezweifelt aber, dass damit die Kapazitäten zur Entlastung der Wasserstraßen wirklich steigen.
2: Das Problem ist, dass es einfach zu wenig Lkw-Fahrer gibt. Schon seit Jahren fehlen mehr als 100.000 Fahrer in Deutschland. Die Lockerungen können das grundsätzliche Kapazitätsproblem im Güterverkehr auf der Straße daher kaum lösen, heißt es vom Bundesverband. Und auch wenn das Fahrverbot gelockert wird, die gesetzlichen Lenk-, Pausen- und Ruhezeiten der vorhandenen Fahrer müssten eingehalten werden. Über weitere Wege aus der Niedrigwasserkrise will Bundesverkehrsminister Steffen Bilger morgen mit den Ressortchefs der Länder beraten. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem verheerenden Erdbeben in Kolumbien sind bereits mehr als 100 Menschen gestorben. Rettungskräfte suchen weiter in eingestürzten Gebäuden nach Überlebenden. Der Präsident des südamerikanischen Landes sagte, er werde für die Such- und Bergungsarbeiten nun alle Ressourcen mobilisieren.
3: An erster Stelle steht nun die Suche nach den Vermissten, sagte der Präsident. Er hat den landesweiten Notstand ausgerufen. Niemand weiß genau, wie viele Menschen noch unter den riesigen Trümmerbergen liegen, unter den eingestürzten Wohn- und Krankenhäusern. Auch Stromleitungen und Telefonverbindungen wurden beschädigt. Popstar Shakira, die auch aus Kolumbien stammt, rief zum Zusammenhalt auf. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch völlig unklar. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Für US-Präsident Trump scheint das Ringen um eine Öffnung der Straße von Hormuz weitgehend beendet zu sein. Nach einer Minenräumung sei die Meerenge für Schiffe wieder befahrbar und werde zu 100% von den USA kontrolliert, sagte Trump im Weißen Haus. Darüber hinaus verlangte er Entschädigungszahlungen von der Führung in Teheran. Passagiere der Lufthansa müssen vorerst keine weiteren Streiks der Piloten fürchten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit gab in einem Rundschreiben an die Mitglieder bekannt, dass man sich mit dem Unternehmen auf ein umfassendes Schlichtungsverfahren geeinigt hat. Es geht dabei um offene Tariffragen in den Flugbetrieben der Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzun süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenlemeye 467 milletvekili evet, 87 milletvekili hayır oyu verdi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı. İyi Parti grup olarak yasaya karşı çıktı. Çerçeve yasanın oylamasına 31 milletvekili katılmadı. Terörsüz Türkiye yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından siyasilerden birlik mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemeyi Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve sürecin bundan sonra dikkatle izleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verilen yüksek desteğin siyasi mutabakat açısından önemli olduğunu belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise hayırlı uğurlu olsun dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan 12 maddelik yasa nasıl uygulanacak bakalım. Düzenlemenin uygulanabilmesi için önce PKK-KCK'nın silah bıraktığının ve örgütsel varlığına son verdiğinin güvenlik kurumlarınca teyit edilmesi gerekiyor. Ardından Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul ve meclis bünyesindeki izleme ve irtibat kurulu takip edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'le Ankara'da görüştü. Erdoğan, iki ülke arasında yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayisinde önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de ele alındı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında bu akşam deplasmanda Sturm Graz'la karşılaşıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertlilere tur için beraberlik ya da tek farklı mağlubiyette yetiyor. Maç saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de Oosterwolde, Musaba ve Ederson forma giyemeyecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 20 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 29 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler ve güneş gözlüğü yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 82 sent. Çeyrek altınsa 213 euro 18 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 9 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya havalimanlarında drone savunması güçlendirilecek. Bu konu federal hükümetin gündeminde. Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarındaki İHA yani drone savunmasını güçlendirmeyi planlıyor. Federal Polis Teşkilatı Bundespolizei bünyesindeki drone savunma biriminin 300 uzman personelle takviye edilmesi gündemde. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger açıklamalarında havalimanlarının drone tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasının sürdüğünü ifade ederken, teknolojik ve fiziki tehditlerin hızla geliştiğini, savunma tarafının daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Wir haben schon einiges erreicht, das will ich an der Stelle auch mal betonen. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten von Behörden, aber das ist die Ausrüstung unserer Flughäfen mit Drohnendetektion und Drohnenabwehr. Läuft. Aber aus meiner Sicht läuft sie bisher zu langsam. Also dieser Vorfall in Leipzig muss uns jetzt nochmal aufrütteln und wir müssen schneller werden bei der Ausrüstung unserer Flughäfen mit der Detektion, aber auch mit der Abwehr von Drohnen.
0: Ulaştırma Bakanı Bilger'e göre Almanya'nın en büyük iki uluslararası havalimanı olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında İHA drone tespit ve savunma konusunda hali hazırda güçlü bir teknik altyapı bulunuyor. Diğer havalimanlarında da benzer sistemlerin bir an evvel yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Wir haben schon eine gute Ausstattung an den beiden größten internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland, Frankfurt und München. Bei den weiteren insgesamt 15 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland läuft die Ausstattung entweder oder Ausschreibungen wurden gestartet und da sehe ich auch das Potenzial für eine Beschleunigung.
0: Bakan insansız hava aracı drone olaylarının yeni gözlemlenmediğini ancak saldırı teknolojilerinin gelişmesiyle tehdidin çok farklı bir boyuta ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle güvenlik birimlerinin yeni tekniklere daha hızlı uyum sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Bilga, etkili drone savunması için en önemli unsurlardan birinin ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun olduğunu ifade ediyor.
1: Aus meiner Sicht kommt es vor allem auf eine gute Abstimmung zwischen den Beteiligten an und dann können wir das aber auch alles bewältigen und wir müssen natürlich auch besser werden im Schutz unserer kritischen Infrastruktur, was den Ausbau anbelangt. Es sind einfach neue Gefahren, denen wir uns bewusst sein müssen.
0: Değerli dinleyenler, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarında güvenlik önlemleri yeniden gündemde. Federal Polis Teşkilatı'nın drone savunma biriminin 300 uzmanla güçlendirilmesi planlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger özellikle drone tespit ve savunma sistemlerinin daha hızlı yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Kapıları kaparım ardıma.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart Merkezi Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı grupların genç erkekleri boks ve dövüş sporları gibi etkinliklerle kendi çevrelerine çekmeye çalıştığı uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden duyurulan etkinliklerin ardından aşırı sağcı mesajların verildiği belirtiliyor. Güvenlik birimleri Dedrıdvik ve Identitäre Bewegung adlı yapıları özellikle takip ediyor. Frankfurt ile Mannheim arasındaki Riedbahn hattında bugün yeniden kısıtlamalar gündemde. Frankfurt Stadyonu'ndan Mannheim-Waldorf arasındaki bölüm saat 10 ile 15.30 arasında kısmen kapatılacak. S9 seferlerinin bir bölümü iptal edilirken RE70 hattında gecikmeler yaşanabilecek. Bazı uzun mesafe trenleri ise Darmstadt üzerinden yönlendirilecek. Baden-Württemberg'de ağır vasıta, tır ve kamyonların önümüzdeki hafta sonundan itibaren pazar ve resmi tatil günlerinde de geçici olarak çalışmasına izin verilmesi planlanıyor. Amaç nehir taşımacılığındaki aksaklıkları hafifletmek. Lojistik sektörü ise bir geminin 150 kamyonluk yük taşıyabildiğini ve sürücü eksikliğinin önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtiyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Deutsche Bahn çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Yılın ilk yarısında yaklaşık 1000 saldırı kaydedildi. 780 olayda çalışanlar hafif yaralanırken 22 kişi ağır yaralandı. Federal Ulaştırma Bakanı Bilge rakamları ve çalışanların anlattıklarını sarsıcı olarak değerlendirdi. Almanya'da asgari ücret ihlallerinin son 10 yıldaki toplam maliyeti 64 milyar euroyu buldu. Alman Sendikalar Birliği DGB'ye göre bunun 35 milyar eurosu çalışanların alamadığı ücretlerden kaynaklanıyor. Almanya yarın yaşanacak güneş tutulmasına hazırlanıyor. Güneşin yaklaşık %85'i ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Avrupa Uzay Ajansı ESA uzmanları tutulmanın yalnızca sertifikalı özel gözlüklerle izlenmesi gerektiğini belirtirken normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamıyor. Kamera, dürbün ve teleskop kullananların ise cihazlarına mutlaka özel güneş filtresi takması gerekiyor. Değerli dinleyenler, Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası acil durum ilan edildi. Güncel bilgilere göre bölgede en az 132 kişi hayatını kaybederken çok sayıda bina yıkıldı, elektrik ve telefon hatları ile bazı havalimanları da zarar gördü. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Nach dem schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten in Kolumbien mit mehr als 100 Toten ist das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Rettungskräfte suchten in eingestürzten Gebäuden nach Überlebenden. Die Regierung des südamerikanischen Landes rief einen landesweiten Notstand aus.
2: Besonders schwer getroffen sind Städte im Westen Kolumbiens. In Pereira und Cali sind zahlreiche Gebäude eingestürzt. Nun suchen Rettungskräfte und Anwohner in den Trümmern nach Überlebenden. Mehrere Flughäfen sind zudem vorerst geschlossen. Das jetzt schon bekannte große Ausmaß der Schäden, es überrascht ein wenig, ereignete sich das Beben doch in einer Tiefe von etwa 100 Kilometern. Aus Rio de Janeiro, Philipp Znieder.
1: Wegen des anhaltenden Niedrigwassers am Rhein und anderen Flüssen wollen nun auch Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw aussetzen. Das ist nur eine Maßnahme, was weiterhelfen kann, um die Transportprobleme zu lösen. Darüber will Verkehrsminister Steffen Bilger morgen mit den Ländern sprechen.
3: Es hatten schon einige andere Bundesländer das Lkw-Fahrverbot am vergangenen Wochenende vorübergehend gelockert. Ob das was bringt? Für eine erste Bilanz ist es noch zu früh, sagen die Verantwortlichen. Nach Einschätzung des Logistikverbands BGL wird es nicht viel bringen. Es fehlen seit Jahren 100.000 Fahrer in Deutschland. Der Rest muss auch seine Ruhezeiten einhalten. Und der Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt rechnet damit, dass bei weiter sinkenden Wasserständen keine durchgehende Schifffahrt mehr auf dem Rhein stattfindet. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Passagiere der Lufthansa müssen vorerst keine weiteren Streiks der Piloten fürchten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit gab in einem Rundschreiben an die Mitglieder bekannt, dass man sich mit dem Unternehmen auf ein umfassendes Schlichtungsverfahren geeinigt hat. Es geht dabei um offene Tariffragen in den Flugbetrieben Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings. Der Wechsel hin zur Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Das zeigt eine Auswertung der Versicherung Hook Coburg. Von allen Privatkunden, die im zweiten Quartal ihr bei der Hook versichertes Auto wechselten, stieg fast jeder Achte von einem Auto mit Verbrennungsmotor auf einen reinen Stromer um. Das sind doppelt so viele wie im Gesamtjahr 2025 und der mit Abstand höchste Quartalswert seit Einführung der Erhebung Anfang 2020.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzun süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenlemeye 467 milletvekili evet, 87 milletvekili hayır oyu verdi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Yasanın uygulanması için önce PKK-KCK'nın silah bıraktığının ve örgütsel varlığını son verdiğinin güvenlik kurumlarınca teyit edilmesi gerekiyor. Ardından Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 aylık başvuru süresi tanınacak. İstanbul'da vize randevusu dolandırıcılığına yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada bazı kişi ve şirketlerin bot yazılımlar kullanarak vize randevularını toplu şekilde aldığı ve daha sonra yüksek ücretlerle vatandaşlara sattığı belirlendi. Bazı başvuru sahiplerine hizmet verilmediği halde paraların iade edilmediği de tespit edildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden önemli bulgular elde edildiğini açıkladı. Şüphelilerin adreslerine arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'le Ankara'da görüştü. Erdoğan, iki ülke arasında yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayisinde önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de ele alındı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında bu akşam deplasmanda Sturm Graz'la karşılaşıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertlilere tur için beraberlik ya da tek farklı mağlubiyette yetiyor. Maç saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de Oosterwolde, Musaba ve Ederson forma giyemeyecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
6: Hanımlar, beyler, aşka hala inananlar, ben aşka tövbe ettim deyip iki gün sonra yine aşık olanlar. Hazırsanız önümüzdeki tam iki saat rengarenk bir yolculuğumuz var. Ve bugün burada müzik konusunda demokrasimiz falan hiç yok. Sıfırız orada. Çünkü çalacağımız bütün şarkıları bizzat ben seçtim. Benim sevdiğim, benim dinlerken işte bu dediğim parçalar olacak. Kim yerinde durduramayacak? Kime eski bir aşkı hatırlatacak? Kimi ne diyecek biliyor musun? Hakan bunu da nereden bulmuş dedirtecek bir cinsten. Ama tabii ki rengarenk sadece müzik değil. Yine ilginç konularımız olacak. Biraz dedikodumuz var. Biraz değil, birazcık daha fazla. Ve kahkahalarımız olacak. Aşk var, hayat var. En önemlisi ise sizler varsınız. Ya ne güzel giriş yapıyorum değil mi böyle? Vallahi billahi. Yani kendime aşık olasım geldi. Hemen.

0: Radyolarını yine açanlar, rengarenktesiniz. Mikrofona ben Nici Hakan ve dün sosyal medyada dolaşırken gözüme bir şey çarptı arkadaşlar. Ama bir çarpıp küç diye. Yani böyle bir şey olabilir mi dedim. Şimdi Hindistan'da bir düğün oluyor. Gelin hazır, aile hazır, davetliler de hazır. Pilav desen var ve onlara özgü yemekleri var ya, her şey hazır. Bir tek damat yok yalnız. Niye gelmemiş beyefendi biliyor musunuz? Damat tarafı gelin ailesinden lüks bir otomobil istemiş. Bu da Hindistan'da arkadaşlar böyle gelenekmiş. Yani böyle sadece kadın tarafı değil, yani erkek tarafı da bir şeyler isteyebiliyormuş. Şimdi gelin tarafı da bu talebi tabii ki karşılayamayınca damat düğüne gelmemiş ve evlilikte gerçekleşmemiş. Ya arkadaş sen evlenmeye mi geliyorsun? Otomobil bayisine mi? Gelin bekliyor da damat bekliyor ki anahtar gelsin. Herhalde evet demeden önce soracak. Araba kaç beygir? Full paket mi? Koltuk ısıtma var mı? Kimseniz olmaz. Ama şimdi ciddi ciddi sizi soruyorum. Erkekler, böyle bir talep bizim için olsa, yani böyle bir geleneğimiz, göreneğimiz olsa, adetlerimiz olsa iyi olur muydu? Ha? Olur muydu? Olmaz gibi duyan kimseyi göremiyorum. Kadınlara soruyorum. Böyle bir taleplerimiz olsa, böyle kurallarımız olmuş olsa, siz damada arabaymış, bilezikmiş, yok bilezik değil artık ne alınacaksa alır mıydınız diye soruyorum. Ve ilk mesajım geldi. Sonu 3 tane 6 ile biten bir numara. Hiç hayırlı değil bu son 3-6 numara. Vallahi böyle numaralar biliyorsunuz. Şeytanın numarası derler ama bakalım ne diyor? Ne diyor? Bir şey demiyor.
1: Guten Morgen DJ Hakan. Ich hab mich schon dran gewöhnt, jeden Morgen dir guten Morgen zu sagen.
0: Al işte. Guten Morgen.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Hindistan'da bir düğün oluyor arkadaşlar ve damat tarafı gelin tarafından lüks araba hediye edilmeyince damat hemen düğünü terk ediyor ve gidiyor, bayağı gidiyor. Gelin de baygınlık geçiriyor. Videosunu gördüm, böyle bir şey nasıl olabilir falan diye. Sonra araştırdım, acaba böyle bir şey bizde olsa ne olur dedim ve Hindistan'da bunlar adetmiş. Acaba öyle mi dedim, bir dinleyicim dedi ki Hindistan'da kadın tarafı hediye alışveriş falan ya da düğün organizası gibi şeyleri yapıyor. Erkek tarafı galiba tek altın, onu da tam bilmiyorum. Ben araştırdım şu anda. Teşekkür ediyorum. Kimmiş bunu bana yazan? Kimmiş? İsminiz de Emine Hanım. Emine Hanım yazmış, teşekkür ederiz. Ve ben araştırdım Emine Hanım. Hindistan'da din, bölge ve aile geleneğine göre ciddi bir şekilde değişiyormuş. Ama düğünde geline çok yoğun altın takılması bu yaygınmış. Yani kolye, bilezik, küpe, yüzük gibi böyle takıların önemli kısmı da gelinin kendi ailesi verirmiş. Yani damat ve damadın ailesi de geline takı ve hediyeler verebilir ama genelde gelinin kendi ailesi veriyormuş. Ve damat tarafı da daha doğrusu gelin tarafı da damada araba falan verebiliyorlarmış. Gerçi her ne kadar yasak olsa, Türkiye'de yasak yani, yani takılar güya yasak. Başlık parası falan. Tamam, bu şekilde ilerleyebiliyor musunuz? Ve Hindistan'da da dediğim gibi özellikle gelin bazen düğünle çıkarken küçük bir kuyumcu dükkanı gibi çıkabiliyor. Zor. Bir başka dinleyicim ise bu konu hakkında, yani böyle bir şey olsaydı siz ne yapardınız Türkiye'de falan dedim. Diyor ki kolay gelsin DJ Hakan, evlenmeden önce banka dekontunu aldım, ne kadar borcu varmış onu bileyim dedim. Aslında yani aslında çok mantıklı bir şey. Siz birisiyle evleniyorsunuz. Ondan sonra evleneceğin kişinin borcu var mı? İpoteği var mı? Ne bileyim artık tefecilere, tüfecilere, ne bileyim her yere katıldı mı? Gerçi o belgelenemez de. Ama bankada en azından böyle bir şufa kağıdı almak şu anda bence gayet mantıklı. Şimdi eskiye gideceğim. Ben 19 yaşındayım. Almanya'ya yeni gelmişim. Bir sene olmuş. Annem beni ille de zorla nişanlandıracak. Oğlum evlen falan, mürüvvetini göremem falan filan diye. Beni zorla nişanladılar. Yani zorla diyeceğim yani. Yani gelin tarafı değil, ben erkeğim, tamam mı? Ondan sonra evlenecek. Tamam dedi. Biz de küçük çocuk böyle. Neyse. Başka bir şehirden bir kızla nişanlandık. Ondan sonra nişanı bir sene sonra işte bozuldu, attık falan filan, bittik. Sonra öğrendik ki ben nişanlandıktan sonra benim kayınpeder o kıza kredi çektirmiş. O zamanın parası 30 bin mark arkadaşlar. Yani anlayacağınız, ben borçlu gelin alacaktım. Yani kayınpederin parasını biz karı koca ödeyecek. Saygınlı. Böyle şeyleri ben anlatabilirim burada. Benim için sorun oldu. İsim cisim vermediğin sürece sorun yok arkadaşlar. Onun için bundan sonra sizin de kızınız olur, oğlunuz olur falan evleneceğin kişiye ben buradan söylüyorum, aklınıza getiriyorum. Mutlaka onun o şufa kağıdını araştırın arkadaşlar. Sonra vallahi pişman olursunuz. Hem kızınıza veyahut da oğlunuza yazık olur. Yani şöyle, yani size ait olmayan bir borcu niye siz ödeyesiniz değil mi? Veyahut da niye sizin oğlunuz veya kızınız ödesin? Bu benim düşüncem, şahsi düşüncem. Zor. Bunun üzerine şimdi bakalım kim ne yazıyor? Bir dinleyeceğim bakayım ne diyor. Selam, iyi yanlar Hakan abi. Überciler olarak sizi dinliyoruz. Acaba bu fiyatlar artacak mı? Bir sorabilir misin? Rica etsem kamuoyuna. Hangi fiyatlar? Başlık parası mı? Yani konumuz o. Onu bilemeyeceğim vallahi. O vallahi herkesin vicdanına kalmış bir şey. Zor. Şimdi konu dışında bana bir şey yazdığın zaman ben de böyle cevap verebiliyorum. Başkası mümkün değil. Ama şimdi sizleri biraz eğlendireyim. Übercilere. Buradan bilhassa sizlere. Sürekli 24 saat, neredeyse 24 saat aracın içerisindesiniz. Birazcık böyle içinize neşe gelsin. Çalacağım şarkılarla. Bunlardan bir tanesi şimdi geliyor.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart Merkezi Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı grupların genç erkekleri boks ve dövüş sporları gibi etkinliklerle kendi çevrelerine çekmeye çalıştığı uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden duyurulan etkinliklerin ardından aşırı sağcı mesajların verildiği belirtiliyor. Güvenlik birimleri Die Dritte Weg ve Identitäre Bewegung adlı yapıları özellikle takip ediyor. Frankfurt ile Mannheim arasındaki Riedbahn hattında bugün yeniden kısıtlamalar gündemde. Frankfurt Stadyonu'na Mannheim-Waldorf arasındaki bölüm saat 10 ile 15.30 arasında kısmen kapatılacak. S9 seferlerinin bir bölümü iptal edilirken RE70 hattında gecikmeler yaşanabilecek. Bazı uzun mesafe trenleri ise Darmstadt üzerinden yönlendirilecek. Baden-Württemberg'de ağır vasıta, tır ve kamyonların önümüzdeki hafta sonundan itibaren pazar ve resmi tatil günlerinde de geçici olarak çalışmasına izin verilmesi planlanıyor. Amaç nehir taşımacılığındaki aksaklıkları hafifletmek. Lojistik sektörü ise bir geminin 150 kamyonluk yük taşıyabildiğini ve sürücü eksikliğinin önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtiyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Deutsche Bahn çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Yılın ilk yarısında yaklaşık 1000 saldırı kaydedildi. 780 olayda çalışanlar hafif yaralanırken 22 kişi ağır yaralandı. Federal Ulaştırma Bakanı Bilga rakamları ve çalışanların anlattıklarını sarsıcı olarak değerlendirdi. Almanya'da asgari ücret ihlallerinin son 10 yıldaki toplam maliyeti 64 milyar euroyu buldu. Alman Sendikalar Birliği DGB'ye göre bunun 35 milyar eurosu çalışanların alamadığı ücretlerden kaynaklanıyor. Almanya yarın yaşanacak güneş tutulmasına hazırlanıyor. Güneşin yaklaşık %85'i ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Avrupa Uzay Ajansı ESA uzmanları tutulmanın yalnızca sertifikalı özel gözlüklerle izlenmesi gerektiğini belirtirken normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamıyor. Kamera, dürbün ve teleskop kullananların ise cihazlarına mutlaka özel güneş filtresi takması gerekiyor. Değerli dinleyenler, Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası acil durum ilan edildi. Güncel bilgilere göre bölgede en az 132 kişi hayatını kaybederken çok sayıda bina yıkıldı, elektrik ve telefon hatları ile bazı havalimanları da zarar gördü. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Efendisiniz, rengarenktesiniz. Bir dinleyicimden mesaj geldi. Selam Hakan, ben senin ismini değiştirdim. Bundan sonra benim için DJ Hakan değil, Zo Hakan'sın. Sevgi ve saygılar. Berlin'den Radyo Kolik. Evet ya, onu sürekli söylerim. Zo diyorum. Yani aslında doğru söylüyor. Zo. Zo, yatma. Şimdi arkadaşlar, Sakarya'dan bir iş ilanı var. Yani ben bu iş ilanı okurken bir ara işe eleman mı arıyorlar, yoksa Mars'a gönderilecek insan mı seçiyorlar, yoksa bu adam kendine eş mi arıyor, bir türlü anlayamadım. Şimdi şartlara bakar mısınız? Bir iş sahibi, bir erkek, bir kadın eleman arıyor. Şartlar da aynen şöyle. Bir saniye. Şartlar çok uzun. Onun için biraz vakit alacak. Telefonla erkekten mesaj gelmeyecek. Liseden, üniversiteden erkek tanıdığın olmayacak. Evli olmayacaksın. Nişanlı olmayacaksın. Sevgilin olmayacak. Erkek arkadaşın zaten hiç olmayacak. Instagram yasak. Facebook yasak. TikTok aman ha, o da yasak. Açık giyinmek yok. Dövme yok. Piercing yok. Sigara yok. Alkol yok. Sigara, alkolü anlayabiliriz. Ya şimdi kardeşim, çalışan mı arıyorsunuz? Wi-Fi görmemiş insan mı arıyorsunuz? Şimdi kadıncağız CV hazırlayacak. Tecrübelerini soracak. Yok. Yabancı dil yok. Sonra ne var? Bilgisayar, o da yok. Erkek tanınız, o da yok. Tebrikler. Pazartesi başlıyorsunuz. Yani gidişat onu gösteriyor. Yani bana soracak olursanız. Şimdi işin şakası bir yana, benim burada ilan sahibine söyleyeceğim bir şey var. İşverenin görevi çalışanın özel hayatını yönetmek değildir. Yaptığı işe bakmaktır, öyle değil mi? Bir insanın sevgilisi olması, ne bileyim sonra sosyal medya kullanması, dövmesi ya da telefonun kimin mesaj attığı onun işinin veya kötü anlamını yaptığına göstermez. Yani o değildir, yani bu kriter değildir. İyi çalışan arıyorsanız kriteriniz çok basit olmalı. İşini biliyor mu? Güvenilir mi? Sorumluluk sahibi mi? Gerisi insanın kendi hayatıdır. Çünkü personel ararken bu kadar şart koyarsanız sonunda, yani bana soracak olursanız, işe alınacak birinin değil, ilanı yazan kişinin kendisini bulursunuz. Aynen, senden klonlanmış bir kişi daha karşına çıkabilir. Aynı sana benziyor. Hıh demiş, burnundan düşmüş. İzmirlilere geliyor şarkı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Şunu yap dediğin, bunu alma, bunu al dediğin ne var? Mesajlar kimle göndermiş?
2: Yaz kızım.
1: Yusuf diyor ki, arabayı Japon'dan, hatunu Balkan'dan alıyor.
3: Bu ne be?
1: Yusuf, bak yenge de dinliyor, ne diyor sana?
4: Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Evet ve bakayım gelen mesajlarım var, mesajlarımız var. Selam Hakan'cığım, ben Köln'den İhsan. Gerçekten bu programı çok çok güzel yapıyorsun. Fuat Köln'den yayın yapıyor. O da çok iyi diyor. Bu erkek damatlar ne durumda, ne oldu? Yani sen böyle ölü bir mesaja ortaya karışık bir mesaj yazmışsın. Aklından geçeni sallamışsın böyle. Ne nokta var, ne virgül var, ne bir şey var. Seni böyle çözebilmek var ya, dur bakayım. Senin için ayrı bir program yapacağım ben. Ben sana söyleyeyim. İhsan Uzun. Bir diğer dinleyicimiz. Size bakayım neydi? Selam Hakan. Ben işi merak ettim. Eleman aradığı iş neymiş? Vitrinde canlı manken olarak mı eleman arıyormuş? Bu zaten muhterem. Ya o kendisine bir eş arıyor da. O da şey. Bahanesi yani. Böyle. Selam Hakan. Ben dövme yaptıran lanetli insan oluyor çünkü diyor. Peygamber Efendimiz dövmeyi yapanı da yaptıranı da lanetlenmiş. Öldükten sonra sen olmayacak. Hakan ve ben Özcan sizden bir şarkı istesem. Bak bu nereden nereye geçti bak. Ben Özcan sizden bir şarkı istesem söyle. Değil mi lanetler manetler diyorsun. Ondan sonra bir türkü çığırsana diyorsun buradan da. Arkadaşlar yakaladık Hakan'ı, sallayalım. Ne var? Topla. Tek bir şeye de lütfen, tek bir şeye. Özcan Göktaş, tek bir şeye odaklanalım lütfen. Okey mi? Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi aşka inanmayanlar için bir şarkı çalacağım. Arkadaşlar bakalım doğru mu değil mi? Buna kararı artık siz verirsiniz.
1: Aşk dediğin

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Merhaba Hakan, önemli bir konuya değindin yine. Çalışan insanların ve elemanların özel hayatıyla ilgili düzenlemeler Türkiye'de çok olduğu kadar burada olmasa bile Almanya'da da bazı düzenlemeler var maalesef. Örneğin kiliseler, onlara Tendenz Betrieb deniyor ve onlar özel hayatın hakkında düzenlemeler yapabiliyor kiliseler. Örneğin Katolik Kilisesi boşanmış olan bir insanı işten çıkarabiliyor. Bu tür şeyler de yapılıyor. Sadece Katolik Kilisesi değil, diğeri de yani bütün kiliseler bunu yapabilirler. Evangelistler. Bunun gibi ya da herhangi bir siyasi çalışmaların varsa onu da denetleyip onunla ilgili de bazı şeyler, aktiviteler yaptıkları oluyor.
1: Şimdi senin burada kaçırdığın bir şey var. Burada işten çıkarma değil konusu, söz konusu. Söz konusu işe alma. Yani işe alacağım zaman kişi şunlar şunlar şunlar olması gerekiyor. Erkek arkadaşı olmadı, hiç olmamış gerekiyor. İleride de olmayacak, ölene kadar olmayacak gibi böyle abuk subuk bir iş ilanı vermiş bu arkadaşımız. TikTok olmayacak, piercing olmayacak diyor. Dövmen olmayacak diyor. Ondan sonra günah işlememiş olacak. Yani anlamış değilim. Neyse pek de anlamaya gerek yok. Buna da kafa yormaya hiç gerek yok arkadaşlar. O kendi kendine böyle kendi ekseni etrafına böyle mutlu olsun. O şans. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu çok önemli bence. Geçen hafta ben bir konuya değinmiştim. Bu konuda dedim ki artık zamana ayak uyduruyoruz. İster işimize gelsin, ister gelmesin. Bütün töreymiş, gelenek, görenekler falan yavaş yavaş kayboluyor ve zamana ayak uyduruyoruz. Sadece düşünce tarzıyla değil tabii ki. Yaptığımız faal işlerleri. Mesela ileride dedim, şunlar olacak, bunlar olacak. Otonom araçlar şimdi zaten var biliyorsunuz her şey otomatiğe bağlandı. Ve ileride de öpüşmeler de çok farklı olacak. Bizim şu anki öpüştüğümüz gibi değil, çok daha farklı olacak diye bilimsel bir bilgi verdim size ve bunu da kanıtlayarak nasıl olacak, nasıl şey yapılacak diye. Bunun üzerine ben de bir video çekmiştim. Dedim ki bunu benim Instagram sayfamda görebilirsiniz. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman ileride insanların sevdiklerine nasıl öpüşecekler diye bir duyuru yapmıştım. Ve o videoyu da ben kendim çekmiştim. O bizzat da kendim oynuyorum o videoda. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman görürsünüz orada. Sonra buna istinaden

Dedi tamam iyisin hoşsun da dedi bunu söylemeseydin çok daha iyi olurdu. Diye bir yazı gönderdi. Şimdi ben de buna istinaden düşüncelerimi kendilerine aktarmak istiyorum. Biraz sonra haberlerden hemen sonra ama öncesinde bir şarkı dinleyeceğiz. Hangi şarkıyı? Yine böyle. Siz orada heyecanla Hakan ne diyeceksiniz şimdi desen. Hayır şimdi demiyorum. Çünkü arkadaşlar Das'ın Heiklergeschichte'ni çok hassas bir konu. Bu konuyu da hemen arada sıkıştırmak istemiyorum. Dediğim gibi haberlerden hemen sonra düşüncemi söyleyeceğim. O yine benim düşüncem ama herkesin düşüncesine de tabii ki saygım vardır. Ama şimdi bir parça çalacağım ki... Ulan neler olsun Hakan sana diyeceksiniz. Dediniz mi? Vallahi dediniz, bence dediniz.

0: Benzin und Diesel. Und normalerweise ist es auch deutlich günstiger, das in großen Tankschiffen zu transportieren, als mit vergleichsweise kleinen Lastwagen auf dem Landweg. Heißt, wenn der Transport teurer wird, zahlen wir das letztendlich an der Zapfsäule. Vor allem im Westen, in Nordrhein-Westfalen und Hessen, haben die Preise deutlich angezogen. In Bayern sind Benzin und Diesel im Vergleich laut ADAC aktuell einige Cent günstiger. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Ein syrisches Gericht hat den gestürzten Präsidenten des Landes Bashar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Ihm wurde vorsätzlicher Mord an mehreren Menschen, Folter, willkürliche Inhaftierung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Assad hält sich derzeit in Russland auf, das ihn bislang nicht an Syrien ausgeliefert hat. Der Wechsel hin zur Elektromobilität in Deutschland nimmt Fahrt auf und erreicht inzwischen immer mehr auch den Gebrauchtwagenbereich. Das zeigt eine Auswertung der Versicherung Hook Coburg.
2: Bisher waren gebrauchte E-Autos nämlich nicht der Renner. Doch nun gibt's auch hier ein Plus von 8%, ein Rekordwert. Bei Neuwagen läuft's noch besser. Vor allem für Vielfahrer wird der Stromer offenbar attraktiver. Und ein Grund dafür, dass nun so viele auf E-Autos umsteigen, sind sicherlich auch die hohen Spritpreise. Der Versicherer, der sagt sogar, gebrauchte E-Autos, die könnten nun zum Gamechanger werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Grünen-Chef Felix Banaschak ist offen gegenüber Forderungen, Hitzeschutz und Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern im Grundgesetz zu verankern. Das sei eine Möglichkeit, die Kommunen stärker zu unterstützen, sagte er im RTL-NTV-Frühstart. Man könne über die genaue verfassungsrechtliche Verankerung sprechen. Der Bund müsse aber seiner Verantwortung gerecht werden, Klimaanpassung auch wirklich zu finanzieren, so Banaschak. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, hatte zuvor für eine entsprechende Anpassung des Grundgesetzes plädiert.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzun süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenlemeye 467 milletvekili evet, 87 milletvekili hayır oyu verdi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Yasanın uygulanması için önce PKK-KCK'nın silah bıraktığının ve örgütsel varlığını son verdiğinin güvenlik kurumlarınca teyit edilmesi gerekiyor. Ardından Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 aylık başvuru süresi tanınacak. İstanbul'da vize randevusu dolandırıcılığına yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada bazı kişi ve şirketlerin bot yazılımlar kullanarak vize randevularını toplu şekilde aldığı ve daha sonra yüksek ücretlerle vatandaşlara sattığı belirlendi. Bazı başvuru sahiplerine hizmet verilmediği halde paraların iade edilmediği de tespit edildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden önemli bulgular elde edildiğini açıkladı. Şüphelilerin adreslerine arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'le Ankara'da görüştü. Erdoğan, iki ülke arasında yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayisinde önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de ele alındı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında bu akşam deplasmanda Sturm Graz'la karşılaşıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertlilere tur için beraberlik ya da tek farklı mağlubiyette yetiyor. Maç saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de Oosterwolde, Musaba ve Ederson forma giyemeyecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Metropol FM'desiniz, Rengarenk'desiniz arkadaşlar. Nasıl keyifler, bir saatimizi yavaş yavaş harcadık. Şimdi önümüzdeki bir saatte bakalım neler olacak. Şimdi hassas bir konuya değineceğim. Ya DJ Hakan ve hassas konu deyince böyle siz gülebilirsiniz ama Yani her ne kadar deli dolu da olsam yine de sorumluluğun farkındayım arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde, şimdi konuya gelelim. Geçtiğimiz günlerde gelecekte teknolojinin insan ilişkilerini, hatta öpüşme biçimlerini bile böyle değiştirebileceğine dair eğlenceli bir konudan bahsetmiştim. Bir dinleyicimiz de arabada çoluk çocuk seni dinliyoruz, öpüşme kelimesinin geçmesi bizi rahatsız etti Hakan dedi. Yani onu kullanmazsan hafiften saçmalıyorsun diye bir şey söyledi. Böyle bir serzenişte bulundum. Şimdi öncelikle burada hassasiyetinize saygı duyuyorum, tamam, ama şunu söylemek isterim. Öpüşmek ayıp bir kelime değil. Sevginin ve yakınlığın en eski ifadelerinden biridir. Lütfen bunun bilincinde olun derim ben size. Şimdi bir anne çocuğunu öpebilir. Bir baba evladını öper, değil mi? İnsanlar sevdiklerini öper. Biliyorsunuz ki masallarda olsun, filmlerde olsun, romanlarda, ne bileyim türkülerimizde ve hatta şiirlerimizde bile yüzyıllardır böyle aşk üzerine, sevda üzerine, sevgili, sarılmak, öpmek, hepsi bunlar anlatılıyor tek tek. Belki bilirsinizdir, Karacaoğlan da bundan yüzyıllarca önce sevgiyi, güzelliği ve sevgiliye duyulan bu özlemi ne yaptı? Tabii ki şiirlerine taşıdı. Bunlar tabii ki kültürümüzün parçası olarak okuyoruz bunları, sürekli okuyoruz. Şimdi çocukların yanında konuşulmaması gereken, elbette pek çok konu ve böyle kullanılmaması gereken ifadeler olabilir. Orada size hak veriyorum. Ben de bir yayıncı olarak bunun sorumluluğunun farkındayım arkadaşlar. Şimdi ancak öpüşmek kelimesini tek başına uygunsuz veya ayıp kabul edecek olursak sevgiyle müstehcenliği böyle birbirine karıştırmış oluruz. Gerçekten öyle oluruz. Benim yayında kullandığım bağlam da aslında müstehcenlik değil. Geleceğin teknolojisini biraz mizahla anlatmakta arkadaşlar. Gülelim, eğlenelim. Bu nereden geldi şimdi? Bakın görüyorsunuz değil mi? Böyle şeyler olabiliyor. Mizahlanla gülelim, eğlenelim istedim ben burada. Şimdi dolayısıyla hassasiyetinizi anlıyorum burada ve saygılarıyla karşılıyorum. Fakat aynı hassasiyetle şunu da söylemek isterim. Çocuklarımızı kelimelerden değil, kelimelerin yanlış kullanımından koruyalım arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Sevgi ayıp değildir. Öpmek ve öpüşmek de doğru bağlamda hayatın doğal bir parçasıdır. Yani bu şey demek ki, bir örnek verecek olursak, yani Neşet Ertaş'ın sevişelim sevişelim gelin dostlar şu dünyada sevişelim sevişelim diye böyle hafızalarımızdan hiçbir zaman kazınmayacak türküleri vardır. Bu da mı ayıp yani? Bunu da mı söylememiz gerekiyor çocuklarımızın yanında? Şöyle size daha bir farklı örnekler vermek isterim. Şöyle bir parçamız var. Bakalım buna ne diyeceksiniz?

Şimdi sadece bu değil tabii ki. Buna benzer farklı örneklerimiz de var. Şimdiki çalacağım bu şarkımı desem, türkümü desem, hepimizin bildiği bu şarkıyı nerede çalınırsa çalınsın, bana o mesajı yazan ailede mutlaka bu şarkıya ayakta kalkıp halay da çekmiştir. Gülmek için. Bu değil tabii ki. Gülmek için yaratıldım değil. Çok daha farklı bir şarkı. Sizi biraz böyle irritiyen yapmak istedim. Hangi şarkı? İşte bu. Yani bu şarkıyı dinlediğiniz zaman, tamam mı? Ailece, çoluk çocuk kalkıyoruz, halay çekiyoruz.

0: şeyi fazlasıyla ciddiye almıyor. Mutlaka ciddiye alınacak şeyler var. Çocuklarımız bizim her şeyimizdir ama.
1: Dam üstünde o neler.
0: Aynen.
1: Dam üstünde o neler. Tombul tombul memeler. Zalim gelin. Zalim zalim zalim. Zalim zalim zalim.
0: Dediğim gibi böyle şarkılar çaldığımız zaman hiç sorun olmuyor. Ama sadece bir öpüşme kelimesi kullandığım için böyle rahatsız olan dinleyeceğiniz oluyor ama sizin de artık düşüncenize saygı gösteriyorum. Şimdi gülüp eğlenelim. Demet Akalın Türkan.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Ali Güven'den dinledik bu güzel şarkımızı ve şimdi de en güzel şarkılarımızdan diğeri. Böyle bir cümle mi var? En güzel şarkılarımızdan diğeri. Ya şimdi bağırarak konuşunca biliyor musun? Arada böyle kayıp gidiyor böyle. Hatalarım belli olmuyor. Yutturuyorum bir nevi. Sonra kendi kendime. Oğlum sen ne diyorsun oradan ya falan. Yani neyse böyle idare edin arkadaşlar. Daha 40 dakikanız var. Oo, yani bana böyle 40 dakika. Oh, für euch ist das wirklich qual. Radyomuzdan böyle şey yapabiliyor muyuz? Arkadaşlar buradan acı parası yollayabiliyor muyuz milletimize? Beni dinleyenlere. Yeni generasyon. Yani yeni jenerasyon arkadaşlar. Çoluğunuz çocuğunuz artık bu devirdeki çoluk çocuklarımız daha çok ailelerinden geçiniyorlarmış. Yani ne çalışacağım falan. Babam zaten annem yapmış her şeyi. Ben oturayım biraz burada rahatıma bakayım. Var mı böyle evinizde böyle? Böyle virüsler? Yani bunu da hemen alınmayın. Bunu da şaka niyetini söylüyorum. Yani böyle evde oturup tembel tembel miskin miskin oturan çocuklarınız var mı? Ve onlara karşı nasıl bir tedbir alıyorsunuz? Veya da ne söylüyorsunuz? Veya da ne söylemiyorsunuz? Söylenmesi gerekip de söylemediğiniz neler var? Söyleseniz ne olur? Değil mi? 15 tane soruyu bir anda sorunca böyle biraz farklı oluyor. Onun için size soruyorum arkadaşlar. Ailenizde çocuklarınız böyle gelmiş kocaman eşek kadar olmuşlar. Halk dilinde bir saniye halk dilinde kullanılan kelimeleri kullanıyorum ben. Öyle kocaman olmuş çocuklarımız daha evde oturuyor. Hakan şundan bir türlü kurtulamadık dediğiniz evlatlarınız var mı? Anlatın. Birazcık böyle gülelim arkadaşlar. Benimkiler şu anda büyümedi. Benimkiler de mutlaka öyle olacaktır. Onun için nasıl önlem alabilirim? Lütfen bana bu konuda örnek olabilir misiniz? Yazın bakalım. Bizimkisi kalkmıyor Hakan. Sabaha kadar bilgisayarın başında, ondan sonra sabah kahvaltısını sabahleyin değil de öğlen 3'e doğru yapıyor, sonra yine yatıyor. Arayın bakalım, serzenişleriniz burada. 032 117 970 71. Adaşım sizlerle.

Evet, yeni generasyonumuz, yeni jenerasyonumuz arkadaşlar öyle bir cevaplar vermişsiniz ki var. Ben evde iki tane öküz besliyorum. Biri 41, diğeri 32 yaşında diyor. Ben çalışıyorum, onlar gibi iş getiriyor. İsminizi okuyayım buradan. Okuyayım mı? Valla ben bilmiyorum. Burada ismi yazıyor ama ben neyim? İsminizi okumuyor. Aa, yazıyor. Bakayım ne diyor. İsminizi okuyayım mı? Yazıyor. Hayır diyor. o zaman çocuklara öküz demeyeceksiniz ama. Olmaz. Bu da bir haksızlık oluyor. Öyle değil mi? Ya bu gevişi de nereden biliyor? Yani gevişi bilmeyen arkadaşlar, onları ben size söyleyeyim. Yani söyleyeceğim de bilmiyorum, anlatabilecek miyim? Hayvanlar böyle, bazı hayvanlar geviş getiren hayvanlar böyle samanı, otu motu, daha doğrusu yenmesi gereken şeyleri yiyorlar. Ondan sonra bir ara şey yapıyorlar, tekrar muhafaza ediyorlar. Hepsini mideye indirmiyorlar. Sonra acıkınca tekrardan boğazına getirip tekrardan çiğniyorlar, ondan sonra mideye indiriyorlar. Yani orada muhafaza ediyorlar. Anladınız mı? Ben de anlamadım. Neyse. Okulda öğretmişlerdi bize ama şimdi artık onu öğretiyorlar mı bilemeyeceğim. Zor. Başka bir mesaj daha var. Bizim şoför hocamız da diyor. Ben biliyorum abi. Senin de bilmediğin bir şey yok. Bizim şoför öğretmenimiz. Başka bir dinleyicim. Bakayım ne diyor. Hakan'cığım, sanatçılarla anılarını anlatıyordun. Bülent Ersoy'la da var mı? Bir sünnet olayı vardı ama... Ama yok. O Ersoy'la değil, başka birisiyleydi. Zo. Başka? Yine zo diyelim, bakar mısınız? Haklısın. Kim demişim ana? Sürekli zo diyorsun. Zo diyorum. Schluss. Musik.

0: Zaten aşklar yalan dolan dedi. Yıldız Silvi'nin en güzel şarkılarından bir tanesi. Dam. Zevki geldik buradan. Evet, biraz önce Geviş'ten bahsettim. Siz Geviş'i nereden biliyordunuz falan filan dedim. Burada Nihat var. Bizim ünlü bir şoför hocamız. Ehliyet hocası. Yok, direksiyon hocası. Ne oluyor? Şoför hocası. Araba hocası. Ne hocası? Bir hoca oluyor ama direksiyon yok. Yazıyor. Gülüyor. Gülme. Bana cevabı ver. Cevap veriyor. Bekliyoruz. Mektup mu yazıyor? Direksiyon. Sen direksiyon mu oluyorsun? Anlamadım. Direksiyon hocası mı? Doğrusu o mu? Evet. Direksiyon hocasıymış. Doğrusu buymuş. Nihat diye bir direksiyon hocamız var. Biraz önce Geviş'ten bahsetmiştim ve Geviş'te istinaden şöyle bir şey söyledi bana.
1: Selam Hakan. Ben ortaokulu okuyarak buraya geldim. Türkiye'de ortaokul okudum. Ondan sonra Almanya'ya geldim. Türkiye'de kompozisyon yazıyorduk biz ortaokulda.
0: Geviş üzerine kompozisyon yazıyorduk diyorsun. Sonradan geldin sanırım. Sonradan görme yani. Ama şimdi sonradan görme demek ayıp bir şey değil yani. Görmediğimiz birçok şeyler var değil mi arkadaşlar bu hayatta? Bazı görmediğimiz şeyleri görünce ne oluyor? Sonradan görme oluyor. Şimdi çok güzel bir şarkı ya. Bakar mısınız İbrahim Tatlıses'in? Uzun süredir bu şarkıyı çalmadım. Böyle insanın içi kıpır kıpır oluyor bu şarkıyı dinlediği zaman. Çek çek.

bıraktılar beni çek diyor İbrahim Tatlıses. Bu eskilerden kalan bu şarkımıza yer verdik, güzel bir şey. Konumuz neydi? Yeni jenerasyon artık annesinin babasının sırtından geçiniyor. Ben bir iş sahibi olayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yok, böyle annem babam zaten kurmuş, her şeyi de var. Diyorlar böyle, yan gelip yatıyorlar. Bu tabii ki bir genelleme. Yani herkes için geçerli değil arkadaşlar, öyleymiş. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle çocuklarınız var mı? Bir dinleyeceğim dedi ki, benim evde öyle iki tane öküz var dedi. Ama sakın ismimi de verme Hakan dedi. Hem suçlu hem güçlü. Başka bir dinleyeceğim diyor, selam Hakan. O hazır yiyici eşek sıpalarının bende de var diyor. Büyük 6, küçük 4 olacak diyor. Yatıyorlar anca, tüketiyorlar diyor. Hatta küçüğü oyuncak alıyoruz, arabaya binmeden bak baba diyor. Çağçırt kırıyor, bir de gülüyor. Ben ne yapayım şimdi, sen söyle. Berlin'den Yasin. Evet, biri 6, biri 4 yaşında. İş bulamamışlarmış şimdiye kadar. Ben ne yapayım diyor. Şimdi ben bana göndermiş olduğun bu mesajdan dolayı ChatGPT'ye sordum. Ne yapabiliriz dedik. Bir dinleyicimizin böyle bir mağduriyeti var dedim. Jugendamt üzerinden destek ve gerektiğinde çocuğu geçici ya da daha uzun süreli başka bir yerde bakımının sağlanması mümkün olabilir diyor. Örneğin Frege Familie var diyor. Wohngruppe varmış diyor. Bunlar seçenekler hakkında. Bazı durumlarda ebeveynlerin talebiyle çocuk geçici olarak koruma altına da alınabilir diyor. Und was denkst du? Çalışsınlar mı? Yoksa Jung'dan mı? Aslında seni vermek gerekir de. O çocukların ne günahı var?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
2: Biraz önce 6 ve 4 yaşındaki çocukların evde miskin miskin oturup da bir işe yaramadığını söyleyen baba. Biraz önce dedik ki aslında dedi Hakan trafik ışıklarında diyor su da sattırabilirim diyor ama. Sonra şaka şaka dedi ama bu şaka baya bir 12-13 dakika sonra geldi. Herhalde onun muhasebesini yaptı, baktı olacak gibi değil. Şaka çok daha geç geldi. Bir dinleyeceğim. Sener Reis diyor ki benim kız üniversitede mimarlık okuyor, bir telefon ediyor. Bir baba diyor ayda 1000 euro yeme içme vesaire diyor. Öyle bir baba diyor ki cüzdanı hemen boşaltıyorum kızım için diyor. Kızımızla çok gururluyuz diyor. İnşallah onu iyi uzatmaz diyor, yoksa hep baba diyecek diyor. Ama değer. Annem babam gaz sahibi olarak geldiler. Fabrikada çalıştılar. Ben gimnazyum bitirdim ancak Gosanlı Kaufman olabildim diyor. Kızım mimar olacak yani. Demem şu ki artık Almanlar bizi ciddiye almalı lazım. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, gururumuz. Bondan Sener Reis Gürses. Evet arkadaşlar. Buradan o babamıza mutlaka bir alkış gönderelim. Kızı üniversitede her ay 1000 euro istiyormuş. Kolay para değil. Ama babanın söylediği bir cümle çok güzel. Kızım için elimden gelen her şeyi yaparım diyor. İşte babalık biraz bu. Bazen kendi isteğinden vazgeçip evladın geleceğine yatırım yapmak değil mi? Belki o 1000 euro bugün cebinden çıkıyor ama yarın kızın diplomasında olsun, başarısında ve kurduğu güzel hayatta mutlaka mutlaka karşına çıkacaktır. Evladının arkasına böyle duran babaların hakkı kolay kolay ödenmez. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın diyor. Sağ. Şimdi bir şarkı çalacağım, öp diyor. Oo, öp olayına girmeyelim arkadaşlar fazla. Parkanımızla ilerliyoruz şimdi. 12.49 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz.

Tarkan'ımız öptü değil Metropol FM'de 12 Eylül 3 oldu saatlerimiz. 1'e tam 7 dakikamız kaldı arkadaşlar. Ve bakıyorum. Evet. Rengarenk aldı programımız yavaş yavaş. Sonuna geldik. Sonuna doğru gelirken en sevdiğim şarkılardan bir tanesi daha olan, diyeceksiniz ki sen de her şarkıyı en sevdim. Evet, hepsini seviyorum. Ne yapacaksınız? Her türlü şarkı. Hepsi de ayrı ayrı güzel. Evet, bizim Nihat hocamız ne çabuk geçti ya diyor. Nihat'tan kurtuluyoruz 7 dakika sonra.

Rengarenk. Ve Rengarenk'in sonuna geldik arkadaşlar. Ya öyle o mu yok böyle, tamam 24 saat çalışacak değiliz zaten. Gerçi çalışırız kimi zaman ama böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bazen kelimelere çok takılıyoruz. Oysa önemli olan kelimeler değildir. Arkasındaki niyet ve duygudur. Hayat zaten yeterince kısa, bana soracak olursanız. Yani birbirimizi kırmak yerine birbirimize iyi gelelim. Seviyorsanız belli edebilirsiniz. Büyüklerinizi saygınızı, küçüklerinizi sevginizi hiçbir zaman eksik etmeyin. Çünkü günün sonunda önemli olan ne kadar biriktirdiğimiz değil de kimlerin kalbine güzel bir iz bıraktığımızdır, öyle değil mi? Hepinize buradan sevgi, huzur ve mutluluk diliyorum. Hayatınızda güzel insanlar, kalbinizde güzel duygular eksik olmasın. Şimdi Hakan niye bu kadar melankolik, niye bu kadar duygusal yaklaşıyorsun diye soracak olursanız, bazı insanlarımız ufak şeylerden o kadar rahatsız oluyorlar ki, yani onlara istinaden. Ve şimdi benim en çok sevdiğim, her dinlediğimde beni başka yerlere götüren duygusal bir parça geliyor. Nerede, kiminle dinliyorsanız kalbinize iyi gelsin. Benden size bu şarkımız gelsin.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, önümüzdeki çarşamba günü Avrupa'da milyonlarca kişi çok özel bir gökyüzü olayına tanıklık edecek. Tam güneş tutulması İspanya'nın bazı bölgelerinde gündüzü kısa süreliğine geceye çevirecek. Almanya'da ise güneşin yaklaşık %85'i ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Bu etkileyici olayı izlerken göz sağlığını korumak büyük önem taşıyor. Avrupa Uzay Ajansı ESA'dan güneş uzmanı Daniel Müller anlatıyor. Müller doğrudan güneşe bakarken yalnız bu amaç için üretilmiş ve gerekli güvenlik standartları taşıyan tutulma gözlüklerinin kullanılması gerektiğini söylüyor.
2: Genau, also eine Brille ist wirklich das A und O, das braucht man, die sind aber für ein bis wenige Euros allgemein erhältlich. Das ist wichtig, weil die lässt eben wirklich nur einen Bruchteil des Sonnenlichts durch und damit können Sie also auch die Sonne anschauen. Die haben so ein Prüfsiegel und wenn Sie das haben und neu gekauft sind innerhalb der letzten Jahren, dann funktionieren die verlässlich.
1: Normal güneş gözlükleri ise koyu görünmelerine rağmen zararlı ışınları yeterince filtreleyemiyor. Bu nedenle tutulmayı sıradan güneş gözlüğüyle izlemek gözlerde kalıcı hasara yol açabilir.
2: Man sollte nicht denken, dass man mit normalen Sonnenbrillen in die Sonne gucken sollte, auch nicht mit irgendwie selbstgemachten Filtern wie alten Röntgenbildern oder Rettungsdecken. Das könnte sogar gefährlich sein, weil eventuell dann das Auge denkt, es ist dunkel und die Pupille sich sogar vergrößert.
1: Tutulmayı fotoğraf makinesi ya da teleskopla izlemek isteyenlerin daha da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü optik cihazlar güneş ışığını yoğunlaştırıyor. Bunun için bir güneş filtresi gerekiyor.
2: Wenn man Ferngläser oder Teleskope verwendet, ist es wichtig, dass man so einen ähnlichen Sonnenfilter wie eine Brille vor der Frontlinse verwendet, weil die natürlich Ferngläser und Teleskope Licht bündeln und ansonsten sehr viel stärkeren Lichtstrahl auf die Brille senden. Dafür ist sie also auch nicht gedacht.
1: Tutulmayı doğrudan izlemek istemeyenler için başka yöntemler de var. Görüntü küçük bir delikten geçirilerek beyaz bir yüzeye yansıtılabiliyor. Böylece güneşe bakmadan tutulmanın ilerleyişi takip edilebiliyor.
2: Was man auch noch machen kann, wenn man also indirekt beobachten will, kann man sich eigentlich eine kleine Lochkamera bauen. Dann muss man einfach nur ein kleines Loch in einen Karton stechen und dann das Sonnenbild auf einen weißen Karton dahinter projizieren. Das kann auch ein Nudelsieb bewerkstelligen, also so ein typischer Durchschlag, oder auch eine Diskokugel. Also alles, was quasi ein sehr kleines Bild der Sonne macht, kann dann diese Sichel, die man am Ende sieht von der Sonne, wenn der Mond sich davor schiebt, sehr schön abbilden.
1: Uzmanların en önemli uyarısı açık. Güneşe çıplak gözle, normal güneş gözlüğüyle ya da filtresiz kamera ve teleskopla bakılmamalı. Avrupa Uzay Ajansı ESA'dan güneş uzmanı Daniel Müller, güneş tutulmasını izlemek için özel bir ekipman gerektiğini vurguluyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Şunu yap dediğin, bunu alma, bunu al dediğin ne var? Mesajlar kimle göndermiş?
2: Yaz kızım.
1: Yusuf diyor ki, arabayı Japon'dan, hatunu Balkan'dan alıyor.
3: Bu ne be?
1: Yusuf bak, yenge de dinliyor, ne diyor sana?
4: Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: vergleichsweise kleinen Lastwagen auf dem Landweg. Heißt, wenn der Transport teurer wird, zahlen wir das letztendlich an der Zapfsäule. Vor allem im Westen, in Nordrhein-Westfalen und Hessen, haben die Preise deutlich angezogen. In Bayern sind Benzin und Diesel im Vergleich laut ADAC aktuell einige Cent günstiger. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Er hat Syrien in einen Bürgerkrieg gestürzt und ist brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen. Nun haben die neuen Machthaber im Land die Todesstrafe gegen Ex-Präsident Bashar al-Assad verhängt.
2: Das Gerichtsurteil wurde live im syrischen Staatsfernsehen übertragen. Neben Assad wurde auch sein Cousin Atef Najib zum Tode verurteilt. Er ist eine der wenigen Schlüsselfiguren der Ex-Regierung, die selbst in Syrien vor Gericht stand. Auch Assads berüchtigter Bruder Maher wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Eine Vollstreckung der Strafen scheint bisher jedoch unwahrscheinlich, denn Russland hat Assad Asyl gewährt. Ein Großteil der Assad-Familie konnte das Land verlassen, bevor man sie schnappen konnte. Aus Beirut, Amira Rajab.
1: Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der jungen Frauen und Mädchen, die wegen Essstörungen im Krankenhaus behandelt werden müssen, mehr als verdoppelt. Von etwa 2.800 Betroffenen im Jahr 2004 auf zuletzt knapp 6.000. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Die häufigste Diagnose war dabei zuletzt die Magersucht. Mitten in der Hauptreisezeit sorgt der Ätna mit seinen Ausbrüchen weiter für große Probleme. Auf Sizilien sitzen mehrere tausend Urlauber fest, darunter auch viele Deutsche. Der Grund sind die Aschewolken. Auf dem Flughafen Catania können deshalb kaum noch Flugzeuge starten und landen. Mehr als 200 Flüge mussten umgeleitet oder ganz gestrichen werden.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi PKK'nın feshi ve mensuplarının topluma yeniden katılımı için hukuki çerçeveyi oluşturan yasayı 468 oyla kabul etti. Düzenleme, belirli suçlara karışmamış eski örgüt üyelerine hukuki koruma sağlıyor ve bazı mahkumiyetlerin askıya alınmasına imkan veriyor. Hükümlerin uygulanması Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütün tamamen silahsızlandığını doğrulamasına bağlanıyor. Kasten öldürme suçundan hüküm giyenlerle Abdullah Öcalan dahil bazı ağırlaştırılmış müebbet mahkumları kapsam dışında kalıyor. Adalet Bakanı Akın Gürrek, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların vize randevularını yazılımla ele geçirdiği iddia edilen bir yapıya yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 6 ilde 63 adreste baskın yapılırken 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma makamları yaklaşık 41 bin kişiden 1 milyar euroya yakın para toplandığını ve bağlantılı hesaplarda da 3 milyar euroya yakın hareketlilik bulunduğunu belirtiyor. Bir operasyon haberi de İçişleri Bakanlığı'ndan 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 96 şüpheliden 69'unun tutuklandığı açıklandı. Diğer 27 kişi hakkında adli kontrol karar verildi. Operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu, 294 bin hap ve yaklaşık 2 milyon 200 bin kenevir ve sukunk bitkisinin ele geçirildiği veya imha edildiği bildirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda 5 şüphelinin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri başlatıldığını açıkladı. Dosya, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında yeniden açıldı. Değerli futbol severler, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oluyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu akşam Graz'taki Liebenau Stadı'nda saat 20.30'da sahaya çıkacak ve karşılaşma Türkiye'de TV100 tarafından yayınlanacak. Sağlıcakla kalın.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya havalimanlarında drone savunması güçlendirilecek. Bu konu federal hükümetin gündeminde. Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarındaki İHA yani drone savunmasını güçlendirmeyi planlıyor. Federal Polis Teşkilatı Bundespolizei bünyesindeki drone savunma biriminin 300 uzman personelle takviye edilmesi gündemde. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilge açıklamalarında havalimanlarının drone tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasının sürdüğünü ifade ederken, teknolojik ve fiziki tehditlerin hızla geliştiğini, savunma tarafının daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Wir haben schon einiges erreicht, das will ich an der Stelle auch mal betonen. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten von Behörden, aber die Ausrüstung unserer Flughäfen mit Drohnendetektion und Drohnenabwehr läuft. Aber aus meiner Sicht läuft sie bisher zu langsam. Also dieser Vorfall in Leipzig muss uns jetzt nochmal aufrütteln und wir müssen schneller werden bei der Ausrüstung unserer Flughäfen mit der Detektion, aber auch mit der Abwehr von Drohnen.
0: Ulaştırma Bakanı Bilge'ye göre Almanya'nın en büyük iki uluslararası havalimanı olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında İHA drone tespit ve savunma konusunda hali hazırda güçlü bir teknik altyapı bulunuyor. Diğer havalimanlarında da benzer sistemlerin bir an evvel yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Wir haben schon eine gute Ausstattung an den beiden größten internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland, Frankfurt und München. Bei den weiteren, insgesamt 15 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland, läuft die Ausstattung entweder oder Ausschreibungen wurden gestartet und da sehe ich auch das Potenzial für eine Beschleunigung.
0: Bakan insansız hava aracı drone olaylarının yeni gözlemlenmediğini ancak saldırı teknolojilerinin gelişmesiyle tehdidin çok farklı bir boyuta ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle güvenlik birimlerinin yeni tekniklere daha hızlı uyum sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Bilge, etkili drone savunması için en önemli unsurlardan birinin ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun olduğunu ifade ediyor.
1: Aus meiner Sicht kommt es vor allem auf eine gute Abstimmung zwischen den Beteiligten an und dann können wir das aber auch alles bewältigen und wir müssen natürlich auch besser werden im Schutz unserer kritischen Infrastruktur, was den Ausbau anbelangt. Es sind einfach neue Gefahren, denen wir uns bewusst sein müssen.
0: Değerli dinleyenler, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarında güvenlik önlemleri yeniden gündemde. Federal Polis Teşkilatı'nın drone savunma biriminin 300 uzmanla güçlendirilmesi planlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilge özellikle drone tespit ve savunma sistemlerinin daha hızlı yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Metropol FM'i daha yüksek ses kalitesi ve kesintisiz dinleyebilirsiniz. Size en yakın elektronik marketten bir DAB Plus radyo alın, kanal aramasında Metropol FM'i bulun ve müziğin, eğlencenin, güncel haberlerin keyfini çıkarın. DAB Plus radyonuzda Metropol FM hep yanınızda olsun. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Inzwischen bekommen auch Autofahrer zu spüren, dass im Rhein zu wenig Wasser ist. Es macht den Sprit teurer. Laut ADAC wirkt das Niedrigwasser preistreibend, auch wenn es noch andere Einflussfaktoren auf die aktuellen Spritpreise gäbe. Hintergrund ist, dass der Rhein auch für Öl, Benzin und Diesel als Transportweg genutzt wird. Und in großen Tankschiffen ist das in der Regel deutlich günstiger als mit vergleichsweise kleinen Lkw. Im Prozess um den Tod eines Gerichtsvollziehers hat das Landgericht Saarbrücken den Angeklagten wegen Mordes zu 10 Jahren Haft verurteilt. Die Tat hatte im November bundesweit für Entsetzen gesorgt.
2: Der Gerichtsvollzieher war im Einsatz, um die Wohnung des Mannes zwangs zu räumen, als dieser ihn mit einem Jagdmesser angriff und erstach. Im Prozess hatte der 42-Jährige erklärt, er hätte im Affekt zugestochen, aus Angst davor, obdachlos zu werden. Von dem Räumungstermin wollte er nichts gewusst haben. Die Verteidigung hatte auf Totschlag und verminderte Schuldfähigkeit wegen einer schizophrenen Erkrankung des Mannes plädiert. Diesen Punkt schloss sich das Gericht an und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Immer mehr junge Frauen und Mädchen werden wegen Essstörungen im Krankenhaus behandelt. Innerhalb von 20 Jahren hat sich deren Zahl verdoppelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren es 2024 etwa 6.000 Betroffene.
3: Am allerhäufigsten stellen Ärzte die Diagnose Magersucht. Aber viele Frauen und Mädchen suchen auch Hilfe wegen einer Bulimie, also einer Essbrechsucht. Auch Männer bzw. Jungen sind betroffen, aber viel, viel seltener. Und Experten sagen, Essstörungen werden vor allem auch durch soziale Medien befeuert. Nicht nur durch irgendwelche Challenges, die Kalorienzählen hochjubeln, auch durch übergriffige Kommentare über Beine, Busen und Po. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Er ließ Gegner verfolgen, foltern und töten und hielt sich fast ein Vierteljahrhundert an der Macht. Mehr als 1,5 Jahre nach dem Sturz von Bashar al-Assad hat ein syrisches Gericht den früheren Machthaber in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Dass das Urteil vollstreckt wird, ist im Moment allerdings unwahrscheinlich. Assad war nach Russland geflohen. Eine Auslieferung ist nicht absehbar.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi PKK'nın feshi ve mensuplarının topluma yeniden katılımı için hukuki çerçeveyi oluşturan yasayı 468 oyla kabul etti. Düzenleme, belirli suçlara karışmamış eski örgüt üyelerine hukuki koruma sağlıyor ve bazı mahkumiyetlerin askıya alınmasına imkan veriyor. Hükümlerin uygulanması Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütün tamamen silahsızlandığını doğrulamasına bağlanıyor. Kasten öldürme suçundan hüküm giyenlerle Abdullah Öcalan dahil bazı ağırlaştırılmış müebbet mahkumları kapsam dışında kalıyor. Adalet Bakanı Akın Gürrek, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların vize randevularını yazılımla ele geçirdiği iddia edilen bir yapıya yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 6 ilde 63 adreste baskın yapılırken 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma makamları yaklaşık 41 bin kişiden 1 milyar euroya yakın para toplandığını ve bağlantılı hesaplarda da 3 milyar euroya yakın hareketlilik bulunduğunu belirtiyor. Bir operasyon haberi de İçişleri Bakanlığı'ndan 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 96 şüpheliden 69'unun tutuklandığı açıklandı. Diğer 27 kişi hakkında adli kontrol karar verildi. Operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu, 294 bin hap ve yaklaşık 2 milyon 200 bin kenevir ve sukunk bitkisinin ele geçirildiği veya imha edildiği bildirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda 5 şüphelinin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri başlatıldığını açıkladı. Dosya, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında yeniden açıldı. Değerli futbol severler, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oluyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu akşam Graz'taki Liebenau Stadında saat 20.30'da sahaya çıkacak ve karşılaşma Türkiye'de TV100 tarafından yayınlanacak. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 28 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 29 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler, güneş gözlüğü ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Şimdi benim çok sevdiğim bir Sezen Aksu şarkısı var. Sezen Aksu'nun bu şarkısını çok seviyorum çünkü sözleri bana çok tatlı geliyor. Çok böyle hayatı tekrar güzelce yaşamak için size bir hatırlatma gibi geliyor bu. Manifesto şarkısı. Bir de isyan ediyor. Diyor ki niye herkes bu kadar ciddi? Yani niye kasıyorsunuz, niye o kadar çok şeyi kafaya takıyorsunuz ve büyütüyorsunuz gözünüzde diye bir isyan ediyor. Hakikaten de bu hayatta her şeyi inanılmaz ciddiye almaya değer mi? Bunu düşündürüyor bu şarkı. Manifesto şarkısı hem de kıpır kıpır enerji veriyor. Şimdi onu çalacağım. Ardından da Manifesto şarkısı bize bir grubu hatırlatıyor. Manifest grubunu hatırlatıyor. Manifesto şarkısından sonra Manifest grubunun Toz Pembe şarkısı geliyor. Şimdi Sezen Aksu geldi. Manifesto diyor.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Funda Arar müthiş sesiyle bağışla dedi. Arkadaşlar, stresli olduğumuzda, bunalımda olduğumuzda ara ara online alışveriş yapıyor muyuz? Alışveriş çılgınlığı oluyor mu? Yaşıyor musunuz böyle bir şey? Stres atmak için. Şimdi kimisi stres atmak için yürüyüşe çıkar, kimisi kahve içer. Ama Japonya'da bir kadın ne yapmış biliyor musunuz? Farklı farklı hesaplar açmış kendine internette. 2100'den fazla sipariş vermiş. İnanılmaz. Bir de siparişlerin çoğunu ödemiş. Çoğunu ne ödemiş ne de teslim almış. Ne alışveriş yapmış. Ödeme yok ortada. Eve gelen bir sipariş de yok. Ne almış diye çok merak ettim, baktım. Böyle anime dergiler var ya, böyle çizgi roman gibi düşünün. Onları satan bir mağazadan sürekli sipariş vermiş bu kadın. Bazı ürünlerin stoklarının bile tükenmesine sebep olmuş. Yani 2100'den fazla sipariş diyoruz yani. Şirketle teslimat, depo ve iade masrafları yüzünden zarar etmiş. Sırf bu kadın yüzünden. Peki kadın niye bunu yapmış? Stresliymiş efendim. Öyle söylüyor. Çok stresliydim. Ürünler tükenmeden sipariş verdiğimde kendimi rahatlamış hissediyordum. Hani biz böyle görürüz ya ekranlarda, indirim alarmları çalar işte. 3 saat içinde sipariş verirsen şu kadar indirim. Ben de böyle panik oluyorum, hemen sipariş veriyorum. İşte kadın da diyor ki panik olmadan, gerilmeden daha rahat bir şekilde alışveriş yapmak istedim. Hazır stoklar varken demiş. Ama bu alışveriş terapisi biraz fazla ileri gitmiş yani, görüyorsunuz değil mi? Ben anlamadım yani, o alışverişi yapıyor ama tam olarak bir alışveriş de değil. Sadece mağaza o kargoları gönderiyor. Kadın teslim bile almıyor, para bile ödemiyor. Acil bir terapist bulmamız lazım. Mesela bir arkadaşım şeyi yapıyor stresini atmak için. Online alışverişte sepete ekleme var ya, sepete ekliyor. Rahatlamış hissediyor. Sonra o bütün sepeti tekrar siliyor mesela.

Arkadaşlar az önce bir haberden bahsetmiştik. Japonya'da bir kadın stresini azaltmak için gitmiş, epey bir alışveriş yapmış. Bayağı bir alışveriş yapmış. Şimdi bu daha çok strese sebep oluyor. Stresinizi bu şekilde atamazsınız. En sonunda faturalarla bakıştığınızda çok daha fazla strese girebilirsiniz. Şimdi finansal stres diye bir şey var. Hepimizin zaman zaman yaşadığı bir şeydir. Uzmanlar bu konuda çok güzel çözüm önerileri sunmuşlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Uzmanlara göre bu finansal stresin azaltmanın yolu sadece daha fazla para kazanmak değil. Mesela biz genelde şunu yapıyoruz. Ortada bir gerçek durum var değil mi? Atıyorum bir yere borçlandık ya da çok fazla harcadık diyelim. Gerçek bir sorun var ortada. Ama biz onu sanıyoruz ki bu bir felaket, bu dünyanın bir sonu gibi algılıyoruz. Öncelikle bu ikisini ayırmak gerekiyor birbirinden diyorlar. Bir ay fazla harcadın diye işte ne bileyim yaz tatiline gittin diye hemen ben battım, ben artık borç içinde yüzüyorum demek olmuyor bu. Mesela bize yardımcı olacak şeyler şunlarmış. Faturalarınızı otomatik ödemeye alın diyorlar. Böylelikle sürekli bir yerlere para gönderdiğimizi görmemiş oluyoruz. Sonra maaşın gelir gelmez hemen küçük bir miktarı kenara ayırmak zihinsel yükünüzü azaltabiliyormuş. Maaşınız yattı ya hemen aynı gün bir miktar kenara ayırın. İster nakit çekin, ister bir tasarruf hesabına koyun, fark etmiyor. Onun dışında bir başka önemli nokta da şu. Para konusundan kaçmamak. Herkes bir parayı konuşmayı reddediyor ya. Hesabına hiç bakmamak. Kısa süreli sizi rahatlatıyor olabilir ama sonra daha büyük kaygılara dönüşebiliyor. O yüzden kendi harcamalarınızla barışık olun. Bankanıza bakın, banka geçmişinize diyorlar. Ve belki de en önemlisi harcamayı başkalarına göre değil, gerçekten size değer katıp katmadığına göre yapın. Yine de arkadaşlarınızla iyi bir vakit geçireceksiniz diye yüzlerce euro harcamak zorunda değilsiniz.

0: biz çekiyoruz bir bu dünyanın kahrını zaten. Başkaları sanki çok güzel hayatlar yaşıyormuş gibi hissediyoruz. Arkadaşlar, bilim insanları sonunda ifşa etmiş. Kimi biliyor musunuz? Sadakatsiz insanları. Sadakatsiz ne demek? İşte bir ilişkiye sadık olmamak. Gözü dışarıda olmak diyebiliriz bence. Şimdi sadakatsiz insanların en çok kullandığı cümlelerden bahsetmişler. Çok acayip. İlişkide bazen insanın kulağına bir cümle takılır ya hani. Bana güvenmiyor musun? Hayır canım, kafanda kuruyorsun. Sadece arkadaşız. O işte atıyorum Merve ile konuşuyor ama diyor ki Hamdi abiyle konuştum diyor falan. Bu cümlelerin hiçbiri tek başına aldatma kanıtı değil tabii ki de. Ama mesela şöyle demiş bilim insanları. Bir kişi sürekli net sorulara net cevap vermiyorsa, konuyu değiştiriyorsa ya da bir anda suçu size atıyorsa orada biraz dikkat etmek gerekiyor diyor bakın. Mesela siz bir şey soruyorsunuz. Direkt cevap almak yerine ya işte sen zaten bana ilgi göstermiyorsun diyor, tamam mı? Hop hemen saptırdı konuyu. Ya da işte inanmıyorsan bana ayrıl gitsin diyor. Böyle bir çıkış yapıyor size. Burada mesela cümleden çok cevap vermekten kaçınıyorlar. O yüzden bilim insanları, uzmanlar bu konuda söylemişler. Demişler ki aman dikkat edin. O yüzden hani kaçamak tavır var ya, onu tekrar tekrar karşınıza çıkıyorsa tespit edebilirsiniz bu şekilde diyor. O yüzden hemen siz de ilişkinizde net sorular sorun ve net cevaplar bekleyin diyorlar. Bu uzmanların ilişkisi var mı acaba? Onlar kendi ilişkilerinde bu kadar kusursuzlar mı? Çok merak ediyorum. Kelin ilacı olsa kendi başına sürermiş değil mi?
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dört mevsim konfor hayal değil. Beydilli Winter Garden'la yüksek kalite, şık tasarım ve uzun ömürlü kullanım bir arada. Hemen bizimle iletişime geçin, kış bahçesi projenizi birlikte hayata geçirelim. Beydilli Winter Garden, yaşamınıza ışık katın. Telefon 0163 60 84 489. Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Großer Bergstraße 201.

0: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Enerji Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Eğer kendinizi şanssız hissediyorsanız şimdi bu anlatacağım hikayeyi dinleyin arkadaşlar. Böyle bir bahtsızlık olabilir mi? Çok aslında can sıkan bir olay yaşanmış. Bir Ali Süslü isimli 47 yaşındaki bir adam yaşamış bu talihsizliği. Karakola çağırıyorlar Ali Süslü isimli kişiyi. Karakola çağırıyorlar, diyorlar ki işte bir imza işiniz var, imza atmanız gereken. Sonra gidiyor, bir bakıyor 10 günlük kesinleşmiş hapis cezası var. Ve hemen anında cezaevine gönderiliyor. Adam sürekli diyor ki ya ben ne yaptım, ne yaptım söyleyin diyor. Kimse doğru düzgün cevap bile vermiyor. Yani adam ne yaptım diye haykırıyor. Bir kişi bile çıkıp hiçbir şey söylemiyor, düşünebiliyor musunuz?
3: Ulan ben sana ne yaptım?
2: Hiç kimse söylemiyor. Sonra 9. gün, bakın 10 günlük hapis cezası var. 9. gün, son gün gerçek ortaya çıkmış. Aranan kişiyle aynı ismi varmış Ali Süslü'nün. Aynı ismi var ama kimlik numarası farklı. Ya bütün mesele baştan doğru düzgün kontrol edilseydi zaten o 9 günü yatmayacaktı. Adamcağız 9 gün boyunca sabah öğle akşam ne yaptım ne yaptım diye sormuş ya. İnsan ki bir süre sonra inanıyor suçlu olduğuna. Düşünsene 9. gün kalkmışsın sabah, diyorsun ki herhalde ben hak ettim, bir şekilde bir şey yaptım diyorsun muhtemelen. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Kendisine pardon ya, hata olmuş denmiş. Bu kadar. Ya kusura bakmayın ama 10 gün özgürlüğünüzü kaybedince pardon biraz hafif kalmıyor mu acaba? Bir başka bir şekilde mi telafi etseniz, ne yapsanız pardon demişler. Ya hiç sorun değil ya, ben zaten arada bir yatarım mı diyeceğim, ne diyeceğim yani. Kusura bakmayın, bakıyorum kusura canım, 9 gün beni tuttunuz içeride. İnsan delirir böyle böyle. İşte bu insanlar dünden bugüne delirmiyor. Sonra kafayı niye yemiş diye size soruyorlar. E siz yedirttiniz. Böyle bir hata olabilir mi sizce? Siz bu hata hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış kişiye hapse atıyorlar. Biliyorum ki böyle birçok vaka var. Ama 9 gün hiç de az bir süre değil.

bizim Metropol FM'in Metropol FM ailesinden Volkan bir konuyu hatırlattı. Az önceki yaşanan olaydan bahsetmiştik ya, hani Ali Süslü isimli bir adam pardon ya denilerek, böyle ismi soy ismi aynı olduğu için gereksiz yere 9 yıl hapis yattı demiştik. Bana şeyi hatırlattı. Ferhan Şensoy'un oynadığı bir film var. O filmde de tam olarak bunu anlatıyorlardı, bu hikayeyi. Orada askerliğini geç yaptığı için hep böyle polislerden çekinen bir adam var orada. Sonra polisi görünce hiçbir suçu olmadığı halde korkup kaçıyor. Polis de doğal olarak bu niye kaçıyor deyip şüpheleniyor. Alıyor onu gözaltına. Sonra saçma sapan büyüyor olay ve yıllarca hapis yatıyorlar. Böyle suçsuz yere hapis yatıyorlar. Ne kadar? 6 yıl 3 ay yatmışlar. Gerçek hikaye diyor ya, gerçek hikayeler. O yüzden kimsenin pardonuna boyun eğmememiz lazım. Hakkımızı sonuna kadar savunmamız gerekiyor. Aman ya, başımıza gelmesin. Ne korkunç olay var ya, gelmez demeyin. Acayip şeyler oluyor.

0: weil auf Lkw oder Schiene ausgewichen wird und weniger auf einmal transportiert werden kann. Da über den Rhein auch Öl, Benzin und Diesel geschippert wird, kann es regional zu höheren Spritpreisen kommen, sagt der ADAC. Immer mehr Bundesländer heben außerdem das Sonntagsfahrverbot für Lkw auf. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Nach Verzögerungen und höheren Kosten will Bahnchefin Evelyn Paller den auf rund 10 Jahre angelegten Sanierungsplan für viele Bahnstrecken anpassen. Zunächst sollen Anzahl und Umfang der Projekte überprüft und neu priorisiert werden. Geplant ist auch eine zeitlich bessere Abstimmung der Sanierungen. Außerdem soll künftig jede sanierte Strecke nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise wieder in Betrieb genommen werden. Die Zahl der Ebola-Toten im Kongo ist auf mehr als 2000 gestiegen. Das gaben die Behörden des Landes knapp 3 Monate nach dem Beginn des Ausbruchs bekannt.
2: So schnell und so tödlich war noch keiner der Ebola-Ausbrüche auf dem afrikanischen Kontinent. Mehr als 2000 Tote in 3 Monaten, das ist eine Zahl, die auch Experten schockiert. Die besonders betroffenen Provinzen im Nordosten des Kongo sind geprägt von Unsicherheit, Gewalt und Armut. Hunderttausende leben beengt in Flüchtlingslagern. Viele Menschen sind durch Krankheiten wie Cholera oder Malaria geschwächt. Und Experten fürchten, dass viele Ebola-Infektionen gar nicht erst gemeldet werden. Aus Nairobi, Eva Kraftschick.
1: Mitten in der Hauptreisezeit sorgt der Ätna mit seinen Ausbrüchen weiter für große Probleme. Auf Sizilien sitzen mehrere tausend Urlauber fest, darunter auch viele Deutsche. Grund sind die Aschewolken des Vulkans. Auf dem Flughafen Catania können deshalb kaum noch Flugzeuge starten und landen. Mehr als 200 Flüge mussten bereits umgeleitet oder ganz gestrichen werden.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi PKK'nın feshi ve mensuplarının topluma yeniden katılımı için hukuki çerçeveyi oluşturan yasayı 468 oyla kabul etti. Düzenleme, belirli suçlara karışmamış eski örgüt üyelerine hukuki koruma sağlıyor ve bazı mahkumiyetlerin askıya alınmasına imkan veriyor. Hükümlerin uygulanması Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütün tamamen silahsızlandığını doğrulamasına bağlanıyor. Kasten öldürme suçundan hüküm giyenlerle Abdullah Öcalan dahil bazı ağırlaştırılmış müebbet mahkumları kapsam dışında kalıyor. Adalet Bakanı Akın Gürrek, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların vize randevularını yazılımla ele geçirdiği iddia edilen bir yapıya yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 6 ilde 63 adreste baskın yapılırken 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma makamları yaklaşık 41 bin kişiden 1 milyar euroya yakın para toplandığını ve bağlantılı hesaplarda da 3 milyar euroya yakın hareketlilik bulunduğunu belirtiyor. Bir operasyon haberi de İçişleri Bakanlığı'ndan 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 96 şüpheliden 69'unun tutuklandığı açıklandı. Diğer 27 kişi hakkında adli kontrol karar verildi. Operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu, 294 bin hap ve yaklaşık 2 milyon 200 bin kenevir ve sukunk bitkisinin ele geçirildiği veya imha edildiği bildirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda 5 şüphelinin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri başlatıldığını açıkladı. Dosya, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında yeniden açıldı. Değerli futbol severler, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oluyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu akşam Graz'taki Liebenau Stadı'nda saat 20.30'da sahaya çıkacak ve karşılaşma Türkiye'de TV100 tarafından yayınlanacak. Sağlıcakla kalın.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 28 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 29 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler, güneş gözlüğü ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.
6: Elif Buse Doğan müthiş bir Türk halk müziği yorumcusu. Son zamanlarda kendi şarkılarını daha pop tarzda söylemeye başladı. Çok da yakıştı. Buyurunuz, Yangın Yeri diyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Ben şoklar içerisindeyim. Bayağı şoktayım. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizden gelen hikayelerle şoktayım. Bir yaşanmış, yakın zamanda yaşanmış bir olaydan bahsetmiştik. Ali Süslü isimli 47 yaşındaki bir adam haksız yere hapis yatmış. İşte 9 gün boyunca hapis yatmış. Neden? Çünkü aynı isimli başka biri aslında suçluymuş. İsimleri karıştırmışlar. Ay pardon, kusura bakma deyip de 9. günde kendisini hapisten çıkarmışlar. 9 gün hiç de az değil demiştim. Bir dinleyicimiz çok acayip hikayesini anlatmış. Şöyle diyor.
4: Selam canım. Ben Gülnihal Frankfurt'tan. Az o 9 gün bence hiç de çok bir gün değil. Ben küçüktüm, bayağı küçüktüm. Benim amcam kamyonuyla güzel güzel Türkiye'de gidiyordu. Polisler geliyor, bunu yakalıyor, götürüyor. 3 ay yatırdılar. Güya aynı araba onun arabası. Başka bir kadın otobüsten atlayayım derken intihar ediyormuş. Kamyon vuruyor, kadın ölüyor. Amcamı da yani cinayetten 3 ay tuttular. Sonra tabii ki öbür kamyoncuyu bulup onu da yakaladılar. Ama 3 ay boşu boşuna yattı yani misilisine.
3: 3 ay diyorsun. Bu inanılmaz bir hikaye. Yani sırf bürokrasiden dolayı, yanlış yapılan bürokrasiden dolayı insanlar aylarını, bazen yıllarını haksız yere hapiste geçiriyorlar. O insanların o isyanını düşünmek bile istemiyorum. O yaşadıkları o haksızlık duygusu var ya, onu düşünmek bile istemiyorum. Çok acayip. Keşke elimizden bir şey gelse de haksız yere bedeller ödeyen insanların önüne geçebilsek. Bir dinleyicimiz bir hikayesini paylaşmıştı. Yıllar önce, hiç unutmuyorum. Demet hatta ismi. Şu anda beni dinliyorsa selamlar olsun. Demet bir hikayesini paylaşmıştı. Diyor ki ben diyor bir gün gittim. Evrak işlerim vardı. Ondan sonra bir baktılar bana, yüzüme şaşkınlıkla bakıp dediler ki Demet Hanım siz aslında ölmüşsünüz. Tövbe estağfurullah ya. Bildiğiniz aynı isimde, aynı doğum tarihinde başka biri varmış ve o ölü olarak kayıtlara geçmiş. Yani hayatını kaybetmiş biri bizim Demet'imize de demiş ki aslında siz ölüsünüz. Ya bu nasıl rahatlıkla söyleyebilirsiniz ya, tüylerim diken diken oldu, tövbe estağfurullah.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
3: İster misin?
2: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM'de Oksijen.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
0: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Sonra da diyorlar ki Esra niye bilim insanlarıyla kavga ediyor? Bakın şimdi nasıl olmuş olabilir bilmiyorum ama araştırmışlar. Kimi biliyor musunuz? Kedileri. Ya kedilerin ne konuştuğunu ne hissettiğini araştırmışlar. Kim konuştu kedi dilinde mesela? Nasıl yaptınız bu araştırmayı? Yeni Zelanda'da yapılmış bu çalışma arkadaşlar. Bu çalışmaya göre sokak kedileri evlere alındığında çok mutlu oluyorlarmış. Bazen düşünüyoruz ya onu kendi doğasından eve alıyoruz kesin mutsuz olacak diyoruz ya aslında öyle değilmiş. Eve aldığımızda mutlu hissediyorlarmış. Dışarı çıkmaya alışmış kedilerin çoğunun ev hayatına beklenenden daha kolay uyum sağladığı görülmüş. Evde olmayı seviyorlarmış. Kediler işte tembelin teki yani. Tabii evde olmayı sevecek. Hatta bazıları dışarıdan alındığı ilk gün aa burası ne güzelmiş ya moduna geçiyormuş. Böyleymiş yani. Röportaj yaptılar herhalde. Nasıl anladılar bilmiyorum. Ama sebebi ne diye onu sunmuşlar. Çok mantıklı geldi arkadaşlar. Sokakta görebileceği maruz kalacağı bir trafik yok. Kavga yok diğer kedilerle. Kavga etmiyor. Yağmur yok. Biliyorsunuz nefret ediyorlar sudan kediler. Mama da ayağına geliyor. Her şeyine hizmet ediyoruz yani. Bizi köle gibi kullanıyorlar kediler. Öyle yani. Biz özgürlüğü kısıtlandı diye üzülürken aslında kediler içeride koltuğa yayılıp hayat standartını yükselmiş mis gibi. Bizden daha lüks bir hayat yaşıyorlar düşünebiliyor musunuz? Yemeği istediği an bir tane miau desin hemen ayağına geliyor maması. Suyu mu bitti hemen koy. İşte tuvaletini mi yaptı hemen temizle. Bildiğin köleyiz yani biz. Kendimize bir efendi alıyoruz kedi aldığımızda eve.

bana kedi fotoğrafları atıp sen miyav deyince bizimki de mama istedi diyenler olmuş. Biri de bir daha miyavlasana diyen olmuş. Ben de çok kötü miyavlarım bu arada. Hiç iyi miyavlayamam. Yıllardır kedimle iletişim kurmaya çalıştım, yüzüme bile bakmadı. Öyle miyav olmaz böyle olur diyerek o benden daha kötü miyavlıyor.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Elvangan'da 37 yaşındaki Erhan Ö, eşini öldürdüğü suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılığa göre sanık 38 yaşındaki eşini Schottsberg'de birlikte işlettikleri döner büfesinin arkasındaki merdivenlerde başından vurdu. İddianamede cinayetin sahiplenme düşüncesi ve aşırı onur anlayışı yani kıskançlık nedeniyle işlendiği öne sürülüyor. Dava için 5 duruşma günü daha planlandı. Kararın 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sanık suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Aşırı sıcaklar Stuttgart'la Nürnberg arasındaki demiryolu hattında hasara yol açtı. Deutsche Bahn, Crailsheim, Elvangen ve Schwäbisch Gmünd'de tren iptalleri, bazı seferlerde ise yaklaşık 20 dakikalık gecikmeler beklendiğini açıkladı. Onarım çalışmalarının 30 Ağustos'a kadar süreceği, Karlsruhe, Stuttgart, Nürnberg, Saalfeld ve Leipzig hattındaki ICE trenlerinin de bundan etkileneceği bildirildi. Efendim, yarın güneş tutulması var. Ay güneşin önüne geçecek. Saat 7 ile 8 arasında gerçekleşecek. Akşam saatlerinde olacak bu olay. Değerli dinleyenler, Lufthansa yolcuları derin bir nefes alabilir. Şimdilik yeni pilot grevleriyle karşı karşıya kalmayacaklar. Pilotlar Sendikası Vereinigung Cockpit şirketle arabuluculuk süreci konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmeler Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline ve Eurowings'in toplu sözleşme anlaşmalarını kapsıyor. Suriye'de bir mahkeme, devrik devlet başkanı Beşar Esad'ı gıyabında ölüm cezasına çarptırdı. Esad'a kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlamalar yöneltildi. Halen Rusya'da bulunduğu belirtilen Esad'ın Suriye'ye iadesi pek mümkün görünmüyor. Kolombiya'nın batısında 7,4 büyüklüğündeki depremde doğrulanmış can kaybı sayısı 164'e çıktı. Ülkede kurtarma ekipleri çöken binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz ayları kayıtlardaki en sıcak iki yaz ayı olarak belirlendi. Avrupa Birliği İklim Servisi'ne göre bölgedeki ortalama sıcaklık 21,62 dereceye ulaştı. Bu sürede 4 sıcak hava dalgası gördük.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Benim bazı ünlülerle çok tatlı hikayelerim var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çok şanslı hissettiğim Ajda Pekkan. Böyle genç yaşta, daha doğrusu çocuk sayılabilecek yaşta, yani 18 yaşlarımdayken bir fırsatla Ajda Pekkan'la aynı sahneyi paylaşmıştık. O zamanlar projeler yapıyorduk, sahneye çıkıyorduk ünlülerle, şarkılar söylüyorduk. Öyle bir sahnede. Ve bizim gözümüzü o kadar korkutmuşlardı ki işte Ajda Pekkan gelecek. E tabii ki korkarsın yani, çok ciddi alıyorsun bunu. Ajda Pekkan kulis talepleri varmış arkadaşlar. İşte o şöyle yapmaz, böyle yapar. O şunu istemez, bunu ister diye bizi öyle bir korkuttular ki işte kendi has özel istedikleri şeyler varmış. Kuliste talep etmiş. İşte Çin çayı diye bir şey var. Çin çayı diye bir şey istiyor. Yana yakıla herkes Çin çayı arıyor arkadaşlar. Sonra diyet bisküvi istiyormuş. Hemen bakıyorlar işte diyet bisküvi var mı diye. Sonra enteresan bir şekilde salatalık istiyormuş Ajda Pekkan. Böyle biz bir avuç müzisyen işi gücü bıraktık, salatalık arıyoruz Ajda Pekkan'a. Düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra ne istiyormuş çok acayip. Kulisine ya bir yürüyüş bandı ya da kondisyon bisikleti istiyormuş. Hani böyle pedal çeviriyorsun ya, spor aleti, onu istiyormuş. Dedik ki biz burada pes ediyoruz. Bisiklet bulamayacağım şu an Ajda Pekkan'a. Ajda Pekkan'ın da hayalinde bisiklet sahibi olmak mı varmış? İçinde ukde mi kalmış? Nedir kulisine bisiklet istemek diye böyle yana yakıla biz onun isteklerini arıyoruz. Tabii o zamanlar küçüğüz yani. Ajda Pekkan ne istiyorsa o olacak. Bizim için ondan ötesi yok falan. Biz böyle panik halindeyiz. Ajda Pekkan pat diye erkenden gelmez mi? Biz hiçbir şey yok. Salatalık bile yok elimizde. korkudan titriyoruz 18 yaşındaki bir avuç müzisyen. Ajda Pekkan geldi. Siz dedi benim için salatalık mı arıyordunuz dedi. Öyle bilgi geldi kulağıma dedi. Sonra geldi hepimize bir güzel sarıldı. Dedi ben hiçbir şey istemiyorum dedi. Benim için önemli olan gençler dedi. Gençler böyle üretken olsun, müzik yapsın. Ben her zaman desteklerim. Çin çayıymış bilmem neymiş bırakın gitsin. Kimse açmadı bunu diye. O bu sefer menajerine kızmaya başladı. Oh dedik en azından bize kızmıyor, menajere kızıyor.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Große Bergstraße 201. 4 mevsim konfor hayal değil. Beydilli Wintergarten'la yüksek kalite, şık tasarım ve uzun ömürlü kullanım bir arada. Hemen bizimle iletişime geçin, kış bahçesi projenizi birlikte hayata geçirelim. Beydilli Wintergarten, yaşamınıza ışık katın. Telefon 0163 60 84 489.

0: Mini Mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Çizgi film müziği gibi olan şarkı, Cem Karaca'mıza ait şarkı. Çok özlenilen bir şarkı. Bindik bir alamete, gideyoz kıyamete diyor. Ne anlatıyor peki? Gidişatı anlatıyor. Toplumdaki gidişatı anlatıyor arkadaşlar. Biraz sosyolojik bakmak lazım. Eleştiriyor toplumu, halkı eleştiriyor. İnsanları eleştiren bir şarkı. Bize laf atıyor yani. Hadi dinleyelim.

0: sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütün başlayadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklarını üstelik mi tutar, olacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne derim ki? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipinin inme sakın ha kuyuya.
1: Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
0: Hem de oynayıverirken.
1: Mindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Özünde mutluluk var.
5: Bazen aşkın hasretiyle de yüzleşirsin ya, onu kabul edersin. İşte bazı insanlar der hayır ben eski düşünmeyeceğim, artık seni unuttum, bak çok iyiyim diye böyle artistlik yapıyoruz ya. Bazı şarkılarda diyor ki yo ben seni unutmadım. İnadına da hep seni konuşuyorum diyor. İşte bu şarkı öyle bir şarkı. Göksel bir seni konuşurum diyor. Bana seni her şey, bana seni hatırlatıyor diyor. Hep diyor seni anacağım işte öyle diyor. Hikayeyi buyurunuz o anlatıyor.

Konuşurum, hep seni konuşurum. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Faydos keyfimiz devam ediyor. Çok ilgimi çeken bir rekor kırılmış arkadaşlar. Almanya'da insanlar tatilden vazgeçmiyormuş. Yılın ilk yarısında konaklama sayısı rekor kırmış. Hayat pahalı, oteller pahalı, her şey pahalı ama insanlar yine de tatilden vazgeçmiyor. Hem şikayet ediyoruz çok pahalı diye, hem de iyice gezip tozuyoruz ha. Olmayan parayı var ediyoruz. Bize de helal olsun. Almanya'nın ilk 6 ayında, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 224 milyon geceleme kaydedilmiş. Bunu bile hesaplamışlar ya. Bizim nerede ne zaman kaldığımızı bile hesaplamışlar. Ve ilk yarı için şimdiye kadarki en yüksek sayı buymuş. Bu hareketlerin büyük kısmını Almanya'da yaşayanlar oluşturuyormuş. Yani insanlar uzun uzun yurt dışı planı yapmak yerine ülkenin içinde bol bol geziyormuş. Tabii sektörün keyfi tamamen yerinde değil bu arada. Onu da söyleyeyim, çok acayip. Çünkü düşünün, oteller ve diğer işletmeler bir yandan masraflar artıyor. Artan maliyetlerle bir yandan da personel eksikliğiyle uğraşıyor. İşletmelerin personelleri de tatile çıkıyor. Orada da kimse yok. Almanya'nın içinde seyahat ediyorlarmış. Çok merak ettim. Almanya'nın nesi var da böyle seyahat ediyoruz? Tamam, Berlin'de Brandenburg Kapısı var. Berlin Duvarı var elbette. East Side Galeri var. Museum Island var, değil mi? Özellikle tarih ve tabii gece hayatı var, onu da unutmayalım. Bavyera'da ne var? Tabii hemen Masal Şatosu, Münih gezisiyle sıkça birleştirilen bir şato var. O var, tamam, Bavyera'da, Münih'te. Oktoberfest var, onun tarihini yakalamak lazım. Köln'de ne var? Köln Katedrali var. Ren Nehri, değil mi? Eskişehir de ilgi görüyor bayağı. Ama hep böyle tarihi şeyler gibi geliyor. Gerçekten Almanya'da yaşayan insanlar hakikaten tarihine önem verip böyle gidip geziyor, tozuyorsa sizlere bin kez helal olsun. Ama Berlin'e gelenlerin çoğu gece hayatı için geliyor. Onu söyleyebilirim yani.

0: NTV'nin aktardığı Maslak raporuna göre Şirin ve oğlunun hesaplarında toplam yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Şirin, suç örgütü kurmak, kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve bazı başka suçlamalarla suçlanıyor. Değerli futbol severler, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oluyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu akşam Graz'taki Liebenau Stadı'nda saat 20.30'da sahaya çıkacak ve karşılaşma Türkiye'de TV 100 tarafından yayınlanacak. Fenerbahçe ile Napoli'nin Romelu Lukaku transferi için anlaşmaya vardığı bildirildi. 33 yaşındaki Belçikalı golcünün 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
2: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 28 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 29 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler, güneş gözlüğü ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 35 sent. Çeyrek altınsa 214 euro 11 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 10 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Yaz sezonu gelmeden önce hep ne konuşuyorduk? İşte formumuza dikkat edelim. Artistlik yapacağız tatilde. Kas yapmamız lazım. İşte sıfır beden olmamız lazım gibi hırslarımız vardı. Peki başardık mı bunu? Çok merak ediyorum. Yazın başlarında sezon başlamadan hemen en iyi diyeti yapıyoruz. En iyi sporu yapıyoruz ama bunun neticesinde sonucunu alabiliyor muyuz acaba? Bazı ünlüler de çok ekstra böyle kendi sağlıklarına çok dikkat ediyorlar. Bunlardan bazıları Seda Sayan ve Ajda Pekkan. Seda Sayan'la Ajda Pekkan kendi sırlarını paylaşmış arkadaşlar. Seda Sayan'a demişler ki ya bu formunu nasıl koruyorsun diye sormuşlar. Disiplin demiş. 63 yaşında şu anda Seda Sayan ve sporu hayatından hiç çıkarmıyormuş. Beslenmesini de kendi kurallarına dikkat ettiğini söylüyormuş yani. Prensiplerin dışına çıkmıyorum diyor. Zaten kendi yemeğini genelde kendi yapıp yemeyi seviyormuş Seda Sayan. Eli çok lezzetliymiş, öyle söylüyorlar. Yemek yapmayı beceremeyenler yandı o zaman şu an. Elendi. Spor yapıyor arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi böyle... şov olsun diye değil, gerçekten işe yarıyor diye yapıyorlar. 63 yaşında Seda Sayan hala spor yapıyor. Gelelim Ajda Pekkan'a. O da 25 bin dolarlık gençlik iksiri kullanıyor diye bir iddia çıkmıştı. Sonra Ajda Pekkan dedi ki ben öyle pahalı şeyleri sevmem, öyle bir iksir falan da kullanmıyorum. Sadece iyi uyuyorum. Sabah da bir tatlı kaşığı pekmez yerim, biraz limon ekleyip içerim. Onun dışında spor yapıyorum, antrenman yapıyorum demiş. Gördünüz mü? Ajda Pekkan da spor yaptığını söylüyor. Öyle iksir miksir arıyorsanız yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar para harcayın, yok. Öyle bir güzellik iksiri, sağlıklı olma iksiri diye bir şey yok. Ne yapacakmışız? Spor yapacakmışız.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Nostaljik şarkıları yeni nesil sanatçıların söylemesine bayılıyoruz. Erkin Koray'ın 1974 yılında yayınladığı Seni Her Gördüğümde şarkısını şimdi Buray yorumuyla dinliyoruz.

0: Ajda Pekkan'la Seda Sayan kendi işte sağlıklarına çok dikkat ediyorlar. Spor yapıyorlar, dinç kalıyorlar demiştim. Bunun üstüne sizden o kadar tepki geldi ki. Spor yapın, spor yapın dedikçe herkes isyan etmeye başladı. Bakın bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
1: Selam Esra, Esra ben Dortmund'dan Özlem. Vallahi demin dedin ya Seda Sayan'la Ajda Pekkan spor yapıyormuş diye. Tamam eyvallah, spor yapanlardır da onlar kadar estetiğe harcayan kimse yoktur herhalde bu dünyada.
0: Tamam evet, estetik var ama spor da yapıyorlar. Bakın spor her konuda faydalı bir şey. Bir dinleyicimiz de NAV'den yazmış. Essen'dan yazıyor. Diyor ki Çetin yazmış. Bir restoranda 1,5 Adana'yı götürdüğümüz gibi kolay olan bir spor türü var mı acaba? Bunu araştırma yaptığımız yapay zekaya soralım mı? Bakalım ne diyor. Hemen konuk olarak alıyorum. Hoş geldin sevgili yapay zeka robot canımız. Şimdi sana bir sorumuz var. Dinleyicilerimizle bir konu konuşuyoruz. Spor yapmanın önemini konuşuyoruz ama böyle çok zor geliyor ya bazen spor yapmak. Bir dinleyicimiz demiş ki Çetin, bir restoranda 1,5 Adana'yı götürdüğümüz kadar kolay olan bir spor türü var mı acaba diyor. Var mı öyle bir şey?
2: 1,5 Adana'yı götürmek olimpik bir branş olsa altın madalya cepte. Ama spor kısmına gelirsek en kolay başlayabileceğin şey aslında yürümek. Bedava, ekipman yok, drama yok. Sadece ayakkabını giyip çıkıyorsun. Yürümek en kolayı. Yani Adana'nın üstüne şöyle bir yürüyüş şahane denge.
0: Ha, Adana'yı yine gömün yani diyorsun. Götürün Adana'yı ama üstüne bir yürü diyorsun.
2: Aynen öyle. Yani ziyafet tamam, ardından sindirme yardımcı bir yürüyüş mis gibi.
0: Ya, spor bu kadar kolay bir şeyse bu kadar insan niye zorlanıyor?
2: Çünkü göz de büyütüyor. Yani insanların aklında spor dediğin zaman o aşırı derecede zorlanmalıyım, terlemeliyim, canım çıkmalı. Bu antrenmanları da yapabilirsin. Ama en basit haliyle her şeyden önce insanın zihninde başlıyor. Yani zihin düşünceyi değiştirdiğinde aslında her şey çok daha kolaylaşıyor.
0: Şimdi de bizim başımıza psikolog oldun ha, öyle mi, terapist oldun?
2: Yok yok, sadece zihnimizin bize oynadığı oyunlardan bahsediyorum.
0: Bazen ya ben diyorum ki spor yapmak zor geliyor diyorum. Sen diyorsun ki zihnimiz oyun oynuyor. Ne demek istiyorsun?
2: Ya şöyle anlatayım. Spora başlamak gözünde büyüyorsa yapman gereken tek şey küçükten başlamak.
0: Yapmam gereken tek şey oturup yemek yemeye devam etmek.

0: sporun önemini konuşuyoruz arkadaşlar. Dinleyicilerimizden de evet spor yapın diye öneriler geldi. Bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş.
1: Spor çok iyidir. Candır can. Herkese e-bike tavsiye ederim. Eğer yürümek, koşmak zor geliyorsa muhakkak ve muhakkak e-bike tavsiye ederim. Bir e-bike sürücüsü olarak.
0: Dinleyicimiz bir de video göndermiş elektrikli bisiklet üzerinden. Diyor ki herkes elektrikli bisiklet sürsün, spor sevmeyenler en azından bunu yapsın demiş. Ama ben mesela kullandığımda elektrikli bisikleti, mesela bir pedal çeviriyorsun, çok kolay çevriliyor ve 5 metre gidiyorsun mesela. O da spor sayılıyor mu? Çok basit bir şey değil mi yani?
2: Sayılır sayılır, çünkü seni dışarı çıkarıyor. Temiz hava aldırıyor. Sonra hiç yoktan iyidir değil mi? Belki bir 5 metre daha gidersin daha sonrasında. Sonra vitesini düşürürsün, 10 metre gidersin. Her şey bir başlangıç.
0: Ha, tamam, dinleyicimizi savunuyorsun yani sen değil mi? Hiç yoktan iyidir diyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Peki başka bunun gibi kolay sporlar neler? Mesela evde temizlik yapmak falan gibi şeyler buna dahil mi?
2: Dahil. Temizlik yapmak kesinlikle dahil. Evde ne bileyim süpürge yapmak mesela. Bir ağırlık kaldırıyorsun, hareket ettiriyorsun, itiyorsun, çekiyorsun. Ya da işte toz aldın, yerleri sildin falan, hepsi sayılır.
0: Hepsi sayılırsa bütün ev hanımları, eviyle uğraşan herkes, beyler, bayanlar, o zaman biz bedavadan spor yapıyoruz aslında. Ben de diyorum bu benim kol kaslarım, bu karın kaslarım nasıl oldu demek ondanmış.
2: Tabii tabii. Yani senden habersiz, senin isteğin dışında sen zaten bunları yapıyorsun. Yani tebrik ederim seni.
0: Edeceksin tabii, tebrik. Ben nasıl ama çok kaslıyım değil mi ben? Bayağı kaslıyım.
2: Bayağı. Sesinden anlaşılıyor.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Elvangan'da 37 yaşındaki Erhan Ö, eşini öldürdüğü suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılığa göre sanık 38 yaşındaki eşini Schottsberg'te birlikte işlettikleri döner büfesinin arkasındaki merdivenlerde başından vurdu. İddianamede cinayetin sahiplenme düşüncesi ve aşırı onur anlayışı yani kıskançlık nedeniyle işlendiği öne sürülüyor. Dava için 5 duruşma günü daha planlandı. Kararın 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sanık suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Aşırı sıcaklar Stuttgart'la Nürnberg arasındaki demiryolu hattında hasara yol açtı. Deutsche Bahn, Crailsheim, Elvangen ve Schwäbisch Gmünd'de tren iptalleri, bazı seferlerde ise yaklaşık 20 dakikalık gecikmeler beklendiğini açıkladı. Onarım çalışmalarının 30 Ağustos'a kadar süreceği, Karlsruhe, Stuttgart, Nürnberg, Saalfeld ve Leipzig hattındaki ICE trenlerinin de bundan etkileneceği bildirildi. Efendim, yarın güneş tutulması var. Ay güneşin önüne geçecek. Saat 7 ile 8 arasında gerçekleşecek. Akşam saatlerinde olacak bu olay. Değerli dinleyenler, Lufthansa yolcuları derin bir nefes alabilir. Şimdilik yeni pilot grevleriyle karşı karşıya kalmayacaklar. Pilotlar Sendikası Vereinigung Cockpit şirketle arabuluculuk süreci konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmeler Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline ve Eurowings'in toplu sözleşme anlaşmalarını kapsıyor. Suriye'de bir mahkeme, devrik devlet başkanı Beşar Esad'ı gıyabında ölüm cezasına çarptırdı. Esad'a kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlamalar yöneltildi. Halen Rusya'da bulunduğu belirtilen Esad'ın Suriye'ye iadesi pek mümkün görünmüyor. Kolombiya'nın batısında 7,4 büyüklüğündeki depremde doğrulanmış can kaybı sayısı 164'e çıktı. Ülkede kurtarma ekipleri çöken binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz ayları kayıtlardaki en sıcak iki yaz ayı olarak belirlendi. Avrupa Birliği İklim Servisi'ne göre bölgedeki ortalama sıcaklık 21,62 dereceye ulaştı. Bu sürede 4 sıcak hava dalgası gördük.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Bazı ünlülerin ünlü olması şans değil, tesadüf değil. Emek emek işlenmiş olan stratejik hareketler arkadaşlar. Şimdi bir ünlüden bahsedeceğim, Zeynep Bastık. Zeynep Bastık her mevsim yazın parçasını dinleyeceğiz. Nasıl ünlü oldu biliyor musunuz? Pandeminin, bu korona zamanının yaradığı sanatçılardan bir tanesi. 2019 yılında kendi kanalını açtı YouTube'da. YouTube'da akustik cover şarkılar paylaşmaya başladı. Yani bu zaten hali hazırda olan şarkıları kendi tarzında yorumlayıp videosunu paylaşmaya başladı. 2019'da sonra bir anda pandemi, tabii karantina oldu. Müzisyenler sahne alamayınca hemen YouTube'a yöneldiler. Orada zaten hali hazırda videolar paylaşıyordu Zeynep Bastık ve bizler tüketiciler olarak, dinleyiciler olarak bayıldık onun ses tonuna. Ve sonrasında sosyal medyada hızla yayıldı. Sonra kendi şarkılarını çıkarmaya başladı ve hepsi stratejik olarak bir menajerle çalışılarak ilmek ilmek işlenmiş emeklerdi arkadaşlar. Sonra kendi şarkılarını çıkardı. Hala şarkı yorumlamaya devam ediyor ama kendine has tarzıyla devam ediyor. Ayrıca Zeynep Bastık çok iyi bir dansçı ve hatta dans eğitmenliği bile yapmış hayatının bir döneminde. Murat Dalkılıç'ın vokalisti olarak başladı kariyerine ve sonra bakınız buralara kadar geldi. Şimdi radyolarınızda Zeynep Bastık her mevsim yazım. Adını

0: Arkadaşlar, yarın güneş tutulması var diye bağırıp çağırıyoruz ya, aman dikkat edin çıplak gözle bakmayın diye. Biz bunları sağlığımızı konuşurken turizm devam ediyor tabii bir yandan ve inanılmaz turizm tutulması olmuş. Güneş tutulmasından önce turizm tutulması diyebilirim. Yahu bu nedir? Bazı şehirlerde otel fiyatları inanılmaz uçmuş. Ya internetten baktım arkadaşlar, bir otel rezerve etsek işte nasıl yaparız diye baktım. Nasıl yani, ortalama otel fiyatı 1000 euronun üzerine çıkmış yahu. Hani en iyi, tam güneş tutulmasının en iyi görülebileceği yerlerde hemen şehrin bütün otelleri fiyatları çıkarmış. İnsanlar buraya gelip güneş tutulması izlerse biz onlardan ne koparırsak kârdır diyerek. İnanılmaz talep çokmuş, bir de talep inanılmaz çok, odalar azalmış, az kalmış falan baktığınızda. İzlanda ve İspanya'da özellikle tutulmayı tam görmek isteyenler için müthiş bir yer diye işte reklamlar yapıyorlar. İzlanda ve İspanya'daki bazı şehirlerde inanılmaz olmuş. Ya 120 yıl sonra ilk kez görülecek olan bir şeyden bahsediyoruz. Evet, ve gökyüzünün inanılmaz meraklıları var. Onlar tabii ki 1000 euro nedir ki onlar için, onlar verirler tabii ki. Ama ben şoklara girdim. Diyelim ki tatil yapasımız var. Güneş tutulması umurumuzda değil ama tatil yapasımız var. Bir İspanya'nın kıyılarına gideceğiz diyelim. Otel fiyatları bizi şok edecek. Millet güneş tutulmasından güneş tutulmasının keyfini çıkarırken bizim dilimiz damağımız tutulacak muhtemelen o fiyatlardan. Yazık, bu sezonda oraya tatile gitmek isteyenleri düşünüyorum. Boşu boşuna o kadar para verecekler, aman aman. Neyse, bu vesileyle tekrar uyarmış olalım arkadaşlar. Güneş tutulmasına bakarken aman gözlerinizi korumaya dikkat edin. Sonra sağlık problemleriyle karşı karşıya gelebiliriz.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dört mevsim konfor hayal değil. Beydilli Winter Garden'la yüksek kalite, şık tasarım ve uzun ömürlü kullanım bir arada. Hemen bizimle iletişime geçin, kış bahçesi projenizi birlikte hayata geçirelim. Beydilli Winter Garden, yaşamınıza ışık katın. Telefon 0163 60 84 489. Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Große Bergstraße 201.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşlar bir şey soracağım. Siz de eskiden komşunuzun çocuğunu sevmek için alıyor muydunuz? Böyle bir kültür var biliyor musunuz? Çocuk sevmek için çocuk almak. Bu sanırım Türkiye'de bahsedilmeyen bir kültür ama yalnız değilmişiz arkadaşlar. Şimdi bizim bir komşumuz vardı hiç unutmuyorum. Ve 40 günlük bir bebişleriyle apartmana taşındılar, tamam mı? Biz de hoş geldiniz demek için kahveye gittik onlara. Sonra biz onlarla bayağı bir samimi olduk falan. İstediğimiz zaman işte çıkıyorduk komşudan tuz ister gibi. Diyorduk ki ya işte Ece'yi alabilir miyiz? Bakın gerçekten böyle tuz ister gibi komşudan çocuğunu sevmek için alıyorduk. Sevebilir miyiz falan. Annesi de bize seve seve veriyordu. Bu nasıl bir dünya ya? Hatta çoğu zaman bizi annesi bırakıyordu. Bebeği sevelim rahat rahat diye bırakıyor yani. Annesi de o sırada kendisine vakit ayırıyordu. İşte ne güzel aa diyor ben de evde temizlik yapayım biraz falan diye. Biz o bebekle oyun arkadaşı oluyoruz. Bazen işte yemeğini veriyor ki ya şu saatte yemeğini de verir misiniz? Tabii ki veririz diye böyle. Böyle bir kültür var arkadaşlar. Bebek sevmek bence bir ihtiyaç ve bence biz de bu ihtiyacı karşılıyorduk böyle yaparak. Ve ne oldu biliyor musunuz? O bebek büyüdü. Sonra keşke bir tane daha bebek olsa falan diyoruz. Yetmedi yani. Bebek lazım bize. Ergenliğe girince olmuyor. Sevemiyorsun onu. Bu sefer annesi o bebişi kardeş yaptı. Biz de aynı şekilde ona da gidip gelip böyle ya bir tuz alabilir miyim? Bir yoğurt bir de bebeği alırsam süper olur diye. Şu an düşününce inanılmaz komik geliyor. Mesela burada bir Alman komşunuza gidip bebeğini isteyebilir misiniz sevmek için?

0: kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. NTV'nin aktardığı Maslak raporuna göre Şirin ve oğlunun hesaplarında toplam yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Şirin, suç örgütü kurmak, kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve bazı başka suçlamalarla suçlanıyor. Değerli futbol severler, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oluyor. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu akşam Graz'taki Liebenau Stadı'nda saat 20.30'da sahaya çıkacak ve karşılaşma Türkiye'de TV100 tarafından yayınlanacak. Fenerbahçe ile Napoli'nin Romelu Lukaku transferi için anlaşmaya vardığı bildirildi. 33 yaşındaki Belçikalı golcünün 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
2: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 28 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 29 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler, güneş gözlüğü ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuğ.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 35 sent. Çeyrek altınsa 214 euro 11 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 10 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Dolandırıcıların avcısı Esra geldi. Bütün hırsızların, dolandırıcıların kullandığı metotları ifşa ediyorum arkadaşlar. Şimdi yeni bir dolandırıcılık olayı varmış. Bir anda posta kutunuzda trafik cezanız var, hemen ödeyin diye bir mesaj gelirse hemen ödemeyin arkadaşlar. Önce bir durun. Almanya'da sürücülere sahte trafik cezası e-postaları gönderiliyor. Mail adresinize gönderilen mesajlardan, maillerden bahsediyoruz. Bu mesajlar resmi kurumdan gelmiş gibi hazırlanıyor. Bayağı profesyonelce ve sizi sözde bir federal portal linkine yönlendiriyorlar. Hemen o aceleyle bir link gönderiyorlar. O linki tıklayasınız geliyor ya, ama sakın tıklamayın, kıtlamayın. Özellikle gönderen adresi böyle bir garipse, hani size isminizle değil sayın kullanıcı diye hitap ediyorsa ve hemen ödeme yapmazsanız büyük sorun çıkar diye sizi tehdit ediyorsa o zaman şüphelenmek gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten cezanız olup olmadığını merak ediyorsanız o maildeki linkten değil doğrudan resmi kurumun kendi sitesinden kontrol edin arkadaşlar. Evet biliyorum, trafik cezaları can sıkıcı, bazen sürprizler olabiliyor. Beklenmedik yerlerde ceza yiyebiliyoruz. Ama hemen borcumuzu ödeyelim, işte borçlanmayalım, cezamız neyse ödeyelim diye panik yapıp da daha da dolandırılmayalım. Çünkü o linke tıklıyorsunuz ya, bütün banka bilgileriniz alınabiliyor bir anda. Aman bunu istemeyiz. Şu anda yolculuk yapan, mesai saatlerinin sonlarına gelip evlerine gitmeye çalışan herkeslere güvenli sürüşler diliyorum. Oh be, geçmiş olsun. Hadi yine bugünü de kapattınız ha.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
4: İster misin?
3: Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
4: Hemen başvur.
3: Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğ.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken Frankfurt stüdyomuza bağlanıyoruz ve haber redaktörümüz haber redaktörümüz Mesut Hastürk ile birlikteyiz. Hoş geldin Mesut, tekrar uzun bir aradan sonra hoş geldin.
3: Evet, çok heyecanlıyım ara verdiğimiz için.
2: Evet, hep böyle bu saatlerde ne yapıyoruz yayında? İşte gün içerisinde neler olmuş, ufak bir özet geçiyoruz. İstersen hemen başlayalım. Hannover Havalimanı'nda gece saatlerinde bir drone görülmüştü ve uçuş trafiğini durdurmuştu. Neden?
3: Evet, Nord topu gibi bir drone'umuz daha oldu. Polis raporları ortaya çıktı. Der Spiegel de bu rapora ulaşmış. Biz de onlara ulaştık. Şöyle diyor, uzun bir süre orada çalışanlar drone görmüşler ve şikayet etmişler. İşte ne arıyor drone havalimanı üstünde falan diye. Fakat resmi görevliler herhangi bir drone tespit edemiyor. Fakat drone'un uzun süre havada durmuş olması nedeniyle bunun bir sabotaj ya da nasıl diyelim istihbarat amaçlı uçuyor olabileceğini tahmin ediyorlar. Dolayısıyla geçen günlerde Leipzig'teki patlayıcı drone'dan sonra Almanya teyakkuzda olduğu için bu işi de çok ciddiye aldılar ve havalimanı bir süre kapalı kaldı. Uçuşlar iptal edilmek zorunda kaldı. Şimdi drone'u anlamaya çalışıyorlar. Acaba istihbarat ya da bir saldırı drone'u muydu yoksa özel bir drone muydu? Şu anda bilmiyoruz.
2: Peki Düren'e gidiyoruz. Düren'de iki grup arasında bir kavga oldu ve çok ağır bir şiddet olayına dönüştü. Nasıl oldu?
3: Yani bazen hani böyle İstanbul'da Laleli'de esnaf kavgası oluyor ya, yayınlarda görüyoruz. Onun gibi 15-20 kişinin katıldığı bir kavga. Polisin açıklamasına göre iki aşiret ya da iki, daha doğrusu gross familie diyor bunlar. Nasıl çevirelim onu? Büyük aile ya da sülale, her neyse ne derseniz deyin, arasında sözleşilmiş ve sokakta buluşulup yapılmış bir kavga diyor. Ağır yaralı var, iki tane, çok sayıda yaralı var. Ancak gözaltına alınan sayısı da enteresan, sadece iki.
2: Şimdi Avrupa Birliği'nde 12 Ağustos'tan itibaren pizza kutuları ve diğer paket servis ambalajlarında bir değişiklik konuşuluyor. Nedir bu?
3: Allah'a şükür bu bizi ilgilendirmiyor. Ben sadece alıcıyım, tüketiciyim. Fakat bunu satanları ve üretenleri yakından ilgilendiriyor. Yeni ambalaj tüzüğü çıktı. Pizza kutuları, ekmek poşetleri, burger kutuları ve diğer gıda ambalajları PFAS adı verilen kimyasalların oranının çok düşük olması gerekiyor. Bunlar da yani yeni bir tüketici koruma yasası diyelim. Buna uymak zorunda şirketler ve satıcılar.
2: Peki, teşekkür ediyoruz gelişmeler için Mesut.
3: Ben de.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Elvangan'da 37 yaşındaki Erhan Ö, eşini öldürdüğü suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılığa göre sanık 38 yaşındaki eşini Schottsberg'te birlikte işlettikleri döner büfesinin arkasındaki merdivenlerde başından vurdu. İddianamede cinayetin sahiplenme düşüncesi ve aşırı onur anlayışı yani kıskançlık nedeniyle işlendiği öne sürülüyor. Dava için 5 duruşma günü daha planlandı. Kararın 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sanık suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Aşırı sıcaklar Stuttgart'la Nürnberg arasındaki demiryolu hattında hasara yol açtı. Deutsche Bahn, Crailsheim, Elvangen ve Schwäbisch Gmünd'de tren iptalleri, bazı seferlerde ise yaklaşık 20 dakikalık gecikmeler beklendiğini açıkladı. Onarım çalışmalarının 30 Ağustos'a kadar süreceği, Karlsruhe, Stuttgart, Nürnberg, Saalfeld ve Leipzig hattındaki ICE trenlerinin de bundan etkileneceği bildirildi. Efendim yarın güneş tutulması var. Ay güneşin önüne geçecek. Saat 7 ile 8 arasında gerçekleşecek. Akşam saatlerinde olacak bu olay. Değerli dinleyenler, Lufthansa yolcuları derin bir nefes alabilir. Şimdilik yeni pilot grevleriyle karşı karşıya kalmayacaklar. Pilotlar Sendikası Vereinigung Cockpit şirketle arabuluculuk süreci konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmeler Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline ve Eurowings'in toplu sözleşme anlaşmalarını kapsıyor. Suriye'de bir mahkeme devrik devlet başkanı Beşar Esad'ı gıyabında ölüm cezasına çarptırdı. Esad'a kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlamalar yöneltildi. Halen Rusya'da bulunduğu belirtilen Esad'ın Suriye'ye iadesi pek mümkün görünmüyor. Kolombiya'nın batısında 7,4 büyüklüğündeki depremde doğrulanmış can kaybı sayısı 164'e çıktı. Ülkede kurtarma ekipleri çöken binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz ayları kayıtlardaki en sıcak iki yaz ayı olarak belirlendi. Avrupa Birliği İklim Servisi'ne göre bölgedeki ortalama sıcaklık 21,62 dereceye ulaştı. Bu sürede 4 sıcak hava dalgası gördük.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar, beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, bugün çok garip bir şey yaşandı radyoda. Bunu size anlatmam lazım ve hatta uyarı niteliğinde bile olabilir bu. Şimdi bizim bir arkadaşımız var, Anıl. Teknikten sorumlu teknik müdürümüz Anıl. Ordnungsamt kapıya kadar geldi. Anıl için. Neden biliyor musunuz? Şöyle arkadaşlar. Çöp için. Gül gül öldüm saatlerce. Şimdi arkadaşımızın evinin kapısının girişinde kamera var, tamam mı? Ordnungsamt gelmiş kameranın yanına, işte evin kapısını çalıyor ama o burada radyoda. Diyor ki işte buyurun, ben sizi duyuyorum, kameradan görüyorum şu an. Ne varsa söyleyin, ben o evde oturan kişiyim demiş. Dedi işte burada radyoda kendisi konuşuyor oradan şeyden, kameradan. Ordnungsamt da diyor ki ya size ait olan bir şeyler bulduk, bunu sizinle konuşmamız lazım diyor. Bizim arkadaş da diyor ki tamam, bana getirin o zaman, yani ne güzel, sağ olun falan diyor. Ama bu öyle getirilecek bir şey değil diyor Ordnungsamt, tamam mı? Sonra diyor ki tamam, ben iş yerindeyim, adres bu, tamam diyor, biz geliriz o zaman, sıkıntı yok diyorlar. Bakın, bir saat uzak mesafede oturuyor. Ordnungsamt diyor ki tam sorun değil, biz geliriz. Sonra üşenmedi, bir saat sonra kapı çaldı, geldi radyoya Ordnungsamt. Biz böyle gergin gergin meraklı meraklı bakıyoruz ne oldu diye. Neymiş biliyor musunuz? Çöp. Arkadaşımızın çöpünü bulmuşlar Ordnungsamt. Size ait çöp bulduk diye. Şöyle bir olay olmuş arkadaşlar. Arkadaşımız Anıl işte evinde bir tadilat yaptığı için epey bir çöp çıkmış oradan. Sonra da bir çöp şirketiyle anlaşmış. O çöp şirketi o çöpleri alıyor, götürüyor. Sonra bir ormana fırlatmışlar arkadaşlar. Çöp şirketinin üçkağıtçılığına bakar mısınız? Bir de böyle çöp şirketini de şey yapmıyor, yani öylesine bir yerden bulmuyor. İnternetten doğrulanmış bir yerden buluyor. Ama yine de çöp şirketi üçkağıtçılık yapmış. Hem parayı cebe indiriyor hem de ormana bir yere fırlatmış, atmış çöpü. Böyle bir şey olamaz. Ordnungsamt da görmüş onu. İşte sizin adresiniz, isminiz yazıyordu sizin çöpünüzü bulduk diye. Ta buraya kadar geldiler oradan. Şimdi süreç ne olacak bilmiyoruz ama arkadaşımın bir suçu yok. Şirketle anlaştım dedi. Şimdi o şirket naneyi yedi. Gece

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk. Öz

Arkadaşlar, Almanya'da her gün yeni bir şey öğreniyorum ve şoklardayım yani gerçekten. Çöp dedektifi diye bir şey varmış. Bizim NAV haber müdürümüz Ceyhun Kara az önce aradı beni, radyoda anlattığım konuyu dinlemiş. Çöp dedektifleri varmış Almanya'da. Şimdi bizim radyodaki bir arkadaşımız bir çöp firmasıyla anlaşıp çöplerini vermiş. Sonra o firma gitmiş, yolun ortasına, sokağa fırlatmış o çöpleri. Ordnungsamt bunun üstüne o çöpleri buluyor. Üzerinde adresini, ismini falan buluyor. Kapısına dayanıyor bir arkadaşımızın. Siz çöplerinizi fırlatmışsınız diye. Biz şoktayız. Dedik ki ya işte, arkadaş dedi ki ben şu an iş yerindeyim, evde değilim. Ondan sonra sorun değil, biz geliriz dediler. Bir saat yol yapıp geldiler. Bir çöp uğruna. Geldiler, sorguluyorlar. Diyor ki ben çöp firmasıyla anlaştım. Şu kadar da para verdim diyor. İyi de para vermiş. Onlar ama herhalde bu işi şvats yaptıkları için pek de işini hakkaniyetli yapmamışlar. Üşenmişler, fırlatıp gitmişler. Şimdi çöp dedektifleri varmış. Müll detektif diye. Bu uygulama bazı belediyelerde işte kaçak ya da yanlış bırakılan çöpün sahibini tespit etmek için kullanılıyormuş. Ya bu Almanya genelinde tek bir çöp dedektifi kurumu değil de genellikle işte belediyeler Ordnungsamt bünyesinde yürütülüyor bu denetim işi. Ordnungsamt da işte bulmuş, adresini almış, gitmiş. İnanılmaz yani, şu memlekette çöpünü bile gönül rahatlığıyla atamıyorsun. Bir şey alacaksın eve, böyle bir sürü çöpü çer çöp çıkıyor işte, kartonu ayrı, plastik koruması ayrı. Onu almaktan ziyade o çöpleri nasıl atacağım diye kaygılanıyorsun. Mesela benim evimde yıllardır atamadığım bir çöp var. Böyle bir kocaman bir raf düşünün. Bir raf yani. Einfach so bir raf ve ben onu nereye atacağımı bilmediğim için evimde bomboş duruyor. Şu an odamın içinde bir fil var. Bizim DJ Hakan'a dedim bana yardım et, ben bunu nereye atacağım? Diyor ki ben oraya geleyim, tekmelerle falan kırarız o rafı, parça parça atarız dedi. Hemen şiddeti eğimliliğe bakar mısınız? İnanılmaz çözümlerimiz var bizim Türkler olarak.

Sinan Akçalı bir müzik fabrikatörü diyebiliriz. Fabrikasının kendisi, ta kendisi hatta. Fark atıyor diyor. Bu şarkıda çok dinlendi her zaman. Her şarkısının olduğu gibi bu şarkıda bayağı bir beğenildi. Buyurunuz şimdi, akşamımızı şenlendirsin. Herkese iyi akşamlar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya havalimanlarında drone savunması güçlendirilecek. Bu konu federal hükümetin gündeminde. Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarındaki İHA yani drone savunmasını güçlendirmeyi planlıyor. Federal Polis Teşkilatı Bundespolizei bünyesindeki drone savunma biriminin 300 uzman personelle takviye edilmesi gündemde. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger açıklamalarında havalimanlarının drone tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasının sürdüğünü ifade ederken, teknolojik ve fiziki tehditlerin hızla geliştiğini, savunma tarafının daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Wir haben schon einiges erreicht, das will ich an der Stelle auch mal betonen. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten von Behörden, aber das ist die Ausrüstung unserer Flughäfen mit Drohnendetektion und Drohnenabwehr. Läuft. Aber aus meiner Sicht läuft sie bisher zu langsam. Also dieser Vorfall in Leipzig muss uns jetzt nochmal aufrütteln und wir müssen schneller werden bei der Ausrüstung unserer Flughäfen mit der Detektion, aber auch mit der Abwehr von Drohnen.
0: Ulaştırma Bakanı Bilger'e göre Almanya'nın en büyük iki uluslararası havalimanı olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında İHA drone tespit ve savunma konusunda hali hazırda güçlü bir teknik altyapı bulunuyor. Diğer havalimanlarında da benzer sistemlerin bir an evvel yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Wir haben schon eine gute Ausstattung an den beiden größten internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland, Frankfurt und München. Bei den weiteren insgesamt 15 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland läuft die Ausstattung entweder oder Ausschreibungen wurden gestartet und da sehe ich auch das Potenzial für eine Beschleunigung.
0: Bakan insansız hava aracı drone olaylarının yeni gözlemlenmediğini ancak saldırı teknolojilerinin gelişmesiyle tehdidin çok farklı bir boyuta ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle güvenlik birimlerinin yeni tekniklere daha hızlı uyum sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Bilga, etkili drone savunması için en önemli unsurlardan birinin ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun olduğunu ifade ediyor.
1: Aus meiner Sicht kommt es vor allem auf eine gute Abstimmung zwischen den Beteiligten an und dann können wir das aber auch alles bewältigen und wir müssen natürlich auch besser werden im Schutz unserer kritischen Infrastruktur, was den Ausbau anbelangt. Es sind einfach neue Gefahren, denen wir uns bewusst sein müssen.
0: Değerli dinleyenler, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarında güvenlik önlemleri yeniden gündemde. Federal Polis Teşkilatı'nın drone savunma biriminin 300 uzmanla güçlendirilmesi planlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger özellikle drone tespit ve savunma sistemlerinin daha hızlı yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Şunu yap dediğin, bunu alma, bunu al dediğin ne var? Mesajlar kimle göndermiş?
2: Yaz kızım.
1: Yusuf diyor ki, arabayı Japon'dan, hatunu Balkan'dan alıyor.
3: Bu ne be?
1: Yusuf bak, yenge de dinliyor, ne diyor sana?
4: Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, önümüzdeki çarşamba günü Avrupa'da milyonlarca kişi çok özel bir gökyüzü olayına tanıklık edecek. Tam güneş tutulması İspanya'nın bazı bölgelerinde gündüzü kısa sürülüğüne geceye çevirecek. Almanya'da ise güneşin yaklaşık %85'i ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Bu etkileyici olayı izlerken göz sağlığını korumak büyük önem taşıyor. Avrupa Uzay Ajansı ESA'dan güneş uzmanı Daniel Müller anlatıyor. Müller doğrudan güneşe bakarken yalnızca bu amaç için üretilmiş ve gerekli güvenlik standartları taşıyan tutulma gözlüklerinin kullanılması gerektiğini söylüyor.
2: Genau, also eine Brille ist wirklich das A und O, das braucht man, die sind aber für ein bis wenige Euros allgemein erhältlich. Das ist wichtig, weil die lässt eben wirklich nur einen Bruchteil des Sonnenlichts durch und damit können Sie also auch die Sonne anschauen. Die haben so ein Prüfsiegel und wenn Sie das haben und neu gekauft sind innerhalb der letzten Jahren, dann funktionieren die verlässlich.
1: Normal güneş gözlükleri ise koyu görünmelerine rağmen zararlı ışınları yeterince filtreleyemiyor. Bu nedenle tutulmayı sıradan güneş gözlüğüyle izlemek gözlerde kalıcı hasara yol açabilir.
2: Man sollte nicht denken, dass man mit normalen Sonnenbrillen in die Sonne gucken sollte, auch nicht mit irgendwie selbstgemachten Filtern wie alten Röntgenbildern oder Rettungsdecken. Das könnte sogar gefährlich sein, weil eventuell dann das Auge denkt, es ist dunkel und die Pupille sich sogar vergrößert.
1: Tutulmayı fotoğraf makinesi ya da teleskopla izlemek isteyenlerin daha da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü optik cihazlar güneş ışığını yoğunlaştırıyor. Bunun için bir güneş filtresi gerekiyor.
2: Wenn man Ferngläser oder Teleskope verwendet, ist es wichtig, dass man so einen ähnlichen Sonnenfilter wie eine Brille vor der Frontlinse verwendet, weil die natürlich Ferngläser und Teleskope Licht bündeln und ansonsten sehr viel stärkeren Lichtstrahl auf die Brille senden. Dafür ist sie also auch nicht gedacht.
1: Tutulmayı doğrudan izlemek istemeyenler için başka yöntemler de var. Görüntü küçük bir delikten geçirilerek beyaz bir yüzeye yansıtılabiliyor. Böylece güneşe bakmadan tutulmanın ilerleyişi takip edilebiliyor.
2: Was man auch noch machen kann, wenn man also indirekt beobachten will, kann man sich eigentlich eine kleine Lochkamera bauen. Dann muss man einfach nur ein kleines Loch in einen Karton stechen und dann das Sonnenbild auf einen weißen Karton dahinter projizieren. Das kann auch ein Nudelsieb bewerkstelligen, also so ein typischer Durchschlag, oder auch eine Discokugel. Also alles, was quasi ein sehr kleines Bild der Sonne macht, kann dann diese Sichel, die man am Ende sieht von der Sonne, wenn der Mond sich davor schiebt, sehr schön abbilden.
1: Uzmanların en önemli uyarısı açık. Güneşe çıplak gözle, normal güneş gözlüğüyle ya da filtresiz kamera ve teleskopla bakılmamalı. Avrupa Uzay Ajansı ESA'dan güneş uzmanı Daniel Müller, güneş tutulmasını izlemek için özel bir ekipman gerektiğini vurguluyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM.

Mukaçinci çalınışı kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

yanacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Hamburg bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hemen başvur. Hamburg bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.